0: edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bulut geçti, gözyaşları.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi,

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle.

medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ladies and gentlemen, this is spectacular.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında Fenerbahçe Günlüğü programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda Fenerbahçe'mizin gündemini değerlendireceğiz. Konu başlıklarımız ve yine tabii dolu bir programla karşınızdayız. Bozkurt Yılmaz'la birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz ve bugün benimle birlikte olan isim Bozkurt abi, Bozkurt Yılmaz. Nasılsın Bozkurt abi?
2: İyiyim, teşekkür ederim Barış.
1: Yine bir Fenerbahçe Günlüğü programıyla izleyicilerimizin karşısındayız. Yine dop dolu bir yaklaşık bir saatlik dilim bizleri bekliyor. Futbolu konuşacağız, basketbol takımımızın şampiyonluğunu konuşmalıyız, onu konuşacağız. Yine amatör branşlarımızda sporcularımızın ortaya koyduğu başarılı sonuçları değerlendireceğiz. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden futbolla başlayalım. Ne dersin? Sezon hazırlıkları. Tabii ki öncelikle Haziran ayında gerçekleştirilen, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından bir kez daha başkanımız Sayın Aziz Yıldırım başkan seçildi. Ve bizler de yeniden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şampiyonlukla tamamlanacak bir sezonun başlangıcı da hiç zaman kaybedilmeden yapıldı. Bu doğrultuda tabii ki çalışmalar, hazırlıklar vardı biliyoruz. Bunlar da harekete geçti. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ilk transfer açıklaması da Vedat Muriç ismiyle geldi. Dolayısıyla yeni sezon öncesinde futbol takımımızla ilgili genel bir değerlendirme alayım, ardından bu açıklamalar üzerine de konuşalım.
2: Tabii hay. Ben de öncelikle Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a, yönetim kuruluna hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe'miz için inşallah çok güzel sene ve seneler beraberinde gelsin. İsmail hocamız futbolculuğunu tanıdığımız için teknik adamları da tabii tanıyanlar var ama biz daha futbolculuğundan attığı gollerden Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden ayrıldığı güne kadar daima Fenerbahçe'mizin hizmetinde olmuş bir isim. Daha sonra Fenerbahçe'mize altyapıda görev yapıyor. Çok değerli hocalarımızla birlikte onların yardımcılığını yapıyor. Ve Fenerbahçe'mizde de bence hak ettiği şampiyonlukları yaşayamadığı sezonlar geçiriyor.
1: Evet.
2: Elde ettiği puan ya da o senelerde Fenerbahçe'nin başına gelenler, yani 2014-15 sezonunda bugün tekrardan bu konu gündeme geldi, tekrardan bu dosya açıldı, Fenerbahçe'ye yapılan suikast vesaire. İsmail Hoca aslında kendi özgeçmişine çok rahatlıkla iki şampiyonluğu yazabilirdi.
1: Evet.
2: Bu sadece benim görüşüm değil, bütün Fenerbahçe camiasının görüşü.
1: Hatta taraflı tarafsız, yani birçok futbol severin değil mi? Yani,
2: hatta taraflı tarafsız. Yani 99 puan elde ettiğimiz sezonda ne yapacaksın? 119 puan alamıyorsun yani. O sezonun şartlarını biliyorsun. O sezon Fenerbahçe'ye dayatılanları biliyorsun. Buna rağmen daima da sahada kalan, iletişimi daima futbolcularla çok çalışarak yapan, Fenerbahçeli dediğimizde de herkesin bir gönlünü rahat ettiği isimlerden bir tanesi. Samandıra'da görev yaptığında herkes için, ya İsmail Hoca varsa, İsmail Hoca bir oyuncuyu alır, doğru oyuncu olmasa bile İsmail Hoca en doğru oyuncuyu seçmek için elinden geleni yapar, kulübün parasını kendi parası gibi harcar vesaire. Herkesin gönlünden geçenlerde benzer cümleler. Zaten burada da yayında da kendisi de söyledi. Fenerbahçe'nin bir teklif geldiğinde öyle oturalım da pazarlık edelim de şöyle olsun böyle olsun diyemeyen bir insan, Fenerbahçe'de bir görev kendisine verildiğinde peki geliyorum demiş. Eminim de çalışmaya başlamıştır. Yine Samandıra'da yazıp kalkmaya başlamıştır. Ve sezon açılıyor. Şimdi Dünya Kupası falan hepsi güzeldi. Bizleri heyecanlandıran her zaman kulüp. Yani bizleri demeyeyim de çoğumuzu heyecanlandıran kulüp Fenerbahçe'dir. Başka taraflarda kendi takımını düşünür. Dolayısıyla şimdi artık hazırlıklar başlayacak. Transferler, kamp, bir sonraki kamp, hazırlık maçları derken de Temmuz'un son haftasına doğru biz ilk ön eleme maçımızı oynayacağız.
1: Evet.
2: Dolayısıyla fazla da süremiz yok. Yani hazırlıkları ligin daha başlamasına süre var, transferin bitmesine süre var ama bizim yazın hedeflerimize, o yazki hedeflerimize gitmemiz lazım. Onun için çok yoğun bir hazırlık programı başlıyor.
1: Evet, hazırlık programı oldukça yoğun geçecek. Bunu senin de söylediğin gibi İsmail Hoca'nın açıklandığı gün Sayın Oğuz Çetin de programdaydı. Evet. O da sezon öncesi hazırlıkları kapsamından nasıl bir takvim var onu da camiamızla paylaştığında işte dün ve bugün gerçekleşilen sağlık kontrolleriyle aslında yeni sezon hazırlıklarının da başladığını biliyoruz. Dolayısıyla bugün de yapılacak sağlık kontrollerinin sonrasında yarın Topuk Yaylası kampıyla saha çalışmaları da başlayacak Fenerbahçe'miz için. Ardından Avusturya'da gerçekleşecek bir kamp dönemi, oynanacak hazırlık maçları ve sonrasında az önce senin söylediğin gibi 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak ilk ikinci ön eleme maçıyla da yeni sezon resmi
2: merhaba
1: olarak da
2: evet,
1: merhaba diyeceğiz, başlamış olacak. İşte o sağlık kontrollerinden de görüntüler ekrana da geliyor. Dün bir grup futbolcumuz, teknik heyet sağlık kontrollerine girmişti. Bugün de yine aynı şekilde yoğun bir programla sağlık kontrolleri devam edecek. Futbolcularımızın, futbol takımımızın tabii hemen şunu da sormak istiyorum. O şeyimizi hiç yani bir kenara bırakamıyoruz. Heyecanımızı, o duygularımızı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağımız karşılaşma, rakipler. Yani orada iki şık vardı. Hartz ya da Gornik Zabze. Dolayısıyla Gornik Zabze ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maç için neler söylersin?
2: Hemen o maça gireyim ama sen az önce bahsettin. Oğuz hocamız hakkında da bir şeyler söylemekte fayda var. Bizler çok şanslı olarak kendimizi addediyoruz. Oğuz hocanın futbolculuğunu izledik.
1: Evet.
2: Çok üst düzey bir futbolcu, çok üst düzey bir oyun zekasına sahipti. Futbolculuğu sırasında da hepimiz yani Oğuz Aykut Rıdvan hepimizin efsanesi. Fakat daha sonradan geriye dönüp eski maçları izlediğimiz vakit ben hep şunu söyledim. Bunu birkaç yayında daha söylemişimdir. Ya biz Oğuz Hoca'yı yeterince övmemişiz. Hakikaten evet. İşte o dönemki futbolculara benzetilirdi falan. O Platini'ye benzerdi. Platini ona benzerdi. O kadar yetenekli bir oyuncuydu. Ve beyefendiliğiyle ön plana çıkmış isimlerden bir tanesiydi. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa futbolculuğu sırasında kırmızı kart görmeden kariyerini tamamladı. Çok uzun yıllarda Süper Lig'in en çok forma giyen oyuncusu oldu. 500 küsur maç oynamıştı. Daha sonra Umut Bulut enteresandır. Yani evet. İstikrarlı bir şekilde oynayarak Umut Bulut Oğuz Hoca'ya geçti. Ve Oğuz Hoca'ya Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe camiası, spor kamuoyu İmparator lakabını verdi. Evet. Yani o kendi kendine ben imparatorum demedi. Hı hı. O lakap Fenerbahçeliler tarafından gönülden gelerek verildi. Oğuz hocamız da Fenerbahçe'de görev yaptı. Ve tekrardan Fenerbahçe bizim bu futbol yapılanmasının içerisinde yer aldı. O da az önce İsmail Hoca için kurduğum cümlelerin benzerlerini de onun için kurmak isterim. Yani Oğuz Hoca'nın bulunduğu yerde bak insanlar hata yapabilir. A oyuncusunu alırsın tutmaz, B oyuncusunu. Ama onun dışındaki konularda Oğuz Hoca olduğu vakit, İsmail Hoca olduğu vakit zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da olduğu bir yapılanmanın içerisinde herkes gönlü daha rahat eder. Bir oyuncu alınıyorsa bu 40 defa 40 elekten geçmiş de aşağıya düşmüş bir oyuncudur der. Oğuz hocamız da dolayısıyla bu sene Fenerbahçe'mize ciddi katkılar vereceğine inanıyorum. Sen Vedat Muriç'e
1: evet,
2: geldin.
1: Tabii. Vedat Muriç'i de konuşalım, ona da bir kez daha hoş geldin diyelim. Yani Fenerbahçe'mizin formasını giymiş, başarıyla da terletmiş bir isimdi. Ortaya koyduğu performans sonrasında zaten Avrupa kariyerini de sürdürdü. Ve yeniden Fenerbahçe'mizde işte o ilk görüntüler de yine ekrana da geliyor. İmza töreninden Sayın Oğuz Çetin'le birlikte objektiflere verdiği pozlar. Sendeki duygular... Hisler nedir?
2: Valla tadı damağımıza kalan bir oyuncuydu. 19-20 sezonunda bizle beraberdi. Ve biliyorsun o sezonun sonunda da pandemiden dolayı maçları da yani evet. Canlı izleyemedik. Televizyondan ancak izleme imkanımız oldu. Çok yetenekli bir oyuncu ve aynı zamanda o gittiğinden beri çok değerli oyuncular da geldi ama hep böyle tarif ederken ya böyle pivot center forward oynayacak Vedat Muriç modeli bir adam arıyoruz. Yani hep o evet. Model bir isim, o oyun tarzına uygun bir isim aradığını hep Fenerbahçe'ye söyledik. Geçen hafta çok başarılı bir sezon geçirdi ama takımı aynı başarıyı gösteremedi. Eğer yanılmıyorsam İspanya'da gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.
1: Evet.
2: Hem uzaktan golleri olan hem arkadaşlarına çok rahat alan açan, hava toplarında çok etkili. Sahaya çıktığında da onun bir çocukluk fotoğrafı da vardı. 9-10'lu yaşlarda herhalde. Üzerinde Fenerbahçe formasıyla.
1: Evet.
2: Bir Fenerbahçelik aidiyetini de hepimize gösteren isimlerden bir tanesi Vedat Muriç. Dolayısıyla hani onun adaptasyon süreci mutlaka ayrıldığından beri kaç 6 sene geçmiş artık. Bayağı olmuş ama. Yani ne Samandıra, ne Fenerbahçe tribünleri, ne stadyum bir zorluk çekmeyeceğini ve hemen taksimetreyi ilk haftalardan açıp devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü az önce söyledik.
1: Bu noktada da çok önemli bir transfer diyebiliriz değil mi? Yani bu da hani zaman tabii. kaybı olmaması, takıma adaptasyon ya da bulunduğu ortama bir uyum sürecine de çok ihtiyaç duymayacak. Vedat.
2: Bence de duymayacak. Arsene Wenger'in bir sözü var. Ben dünya kupalarının ve Avrupa şampiyonalarının olduğu sezonlarda oyuncu almam diye. Hem oyuncuların değeri çok artar, hem de oyuncular işte turnuvaya giderler, turnuvadan dönerler falan, takıma gelmeleri vakit alır diye. Şimdi Vedat Muriç geldi, burada çalışmaya başlıyor. Evet. Sen eğer Dünya Kupası'na gitmiş bir oyuncuyu takımına katmak istediğinde haklı olarak oyuncu öncelikle kendi milli takımında gidebildiği yere kadar gitmek isteyecek. İki, ondan sonra bir izin dönemi olacak ve muhtemelen senin ön eleme maçlarını kaçıracak. Dolayısıyla Vedat Muriç bu anlamda da hazır bir isim. Yani gelecek, antrenmanlarını yapacak ve inşallah Fenerbahçe'mizin ilk resmi maçında da oynayacak ve Vedat Muriç oynadığında da hiç kimse ya Vedat Muriç niye oynuyor demeyecek. Yani Fenerbahçe'nin birinci santrforu, belki Fenerbahçe bir oraya takviye daha yapar ama Fenerbahçelilerin gönlünden geçen santrfor tipini anlatan bir isim varsa bir tanesi Vedat Muriç'tir, öbürü Edin Dzeko'dur. İkisi de üst düzey oyuncular. Vedat Muriç'in ben Fenerbahçe'de nerede bıraktıysa oradan, yani sanki o 6 yıl geçmemiş gibi, sanki ufak bir tatile çıkmış da evet. geri dönmüş gibi devam edeceğini düşünüyorum.
1: 6 yıl dedin, aslında az bir zaman değil ama hani dün gibi de değil mi aynı zamanda? Yani Vedat o kadar bizden birisi olarak onu da hissediyoruz ki zaten öyle. Dolayısıyla yani o 6 yıllık süreç sanki o kadar zaman geçmemiş gibi geldi bana.
2: Öyle ve şimdi mesela Mallorca bizim çok, yani benim çok izlediğim bir takım değil. Ama her hafta dur bakalım Mallorca ne yapmış, Vedat gol atmış mı? Hepimizin zihninde Vedat evet. bizden birisi gördüğümüz için bizden ayrıldıktan sonra da ne yaptığı sorusu var. Hepimizin aklının bir köşesinde bir gün tekrardan Fenerbahçe'ye döner düşüncesi vardı. O da bugün oldu. Onun da yolu açık olsun, sakatlıksız. İyi bir sezon geçirelim. Onun elinde de şampiyonluk kupası çok yakışacak isimlerden bir tanesi.
1: Evet. Tabii hani futbol demişken, futbol takımımızla ilgili yeni sezon yapılanması hazırlıklarının da tabii yoğun tempoda devam ettiğini söylüyoruz. Kadıköy'de oluşturulacak o atmosfer, birliktelik tabii ki yine her sezon öncesinde olduğu gibi şampiyonluğun o %1 belki 51'lik kısmını oluşturan kısım. Bu da çok kıymetli ve önemli. Ne dersin taraftarlarımıza, camiamıza neler söylemek istersin bu yeni sezon öncesinde?
2: Ha, camiaya bir şey söylemek benim haddime değil ama şöyle söyleyeyim. Bir tespit yaparak girelim daha sağlıklı olur. Fenerbahçe yıllardır şampiyonluk hasretini çekerken bir diğer taraftan da işte sezon bittiğinde iç saha dış saha puan cetveli var ya, iç sahada lider olamıyor. Fenerbahçe'nin evet. DNA'sı gereği şampiyonluğu kaçırsa bile iç sahada barış lider olması gerekmez mi? Bunun tabii. sadece taraftarla alakalı bir kısmı, taraftarla alakalı kısmı da var da bir sürü faktör var burada. Takımlar belki buraya çok rahat geliyor, belki çok stresli biz geliyoruz, belki hakemler rahat geliyor, bilemiyorum. Yani bunu Fenerbahçe'mizin geçmişinde de yer almış, belki bütün yöneticilerin, başkanların bir beyin fırtınası yapması lazım. Ama bizim hani bir yıllar önce 17'de yaptığımız Kadıköy sezonu var ya Mustafa Denizli Hoca'nın zamanında. Onun gibi Kadıköy'ü, burası Kadıköy, buradan çıkış yok, bir slogan değil bir gerçek haline dönmesi lazım. Bunun için herkese görev düşüyor.
1: Bu noktada da araya gireceğim, kusura tabii bakma ki. Bozkurt abi. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da zaten belki ilk dile getirdiği cümlelerden biri buydu. Kadıköy'ün o büyülü atmosferini, o baskılı atmosferini, Kadıköy atmosferini yeniden yaratmamız gerekiyor. Bunu yapacağız dedi.
2: %100. Yani Kadıköy'de rakip takımın dizini titremesi lazım. Bu nasıl olacaksa, bu tabii ki bizim oynadığımız oyunla da alakalı, futbolcu grubuyla da alakalı, taraftarların desteğiyle de alakalı. Bunların hepsi bir araya gelmesi lazım. Ve burada futbol anlamında söylüyorum, tabii ki futbol, bir cehennemi yaratmamız lazım. Yani futbol cehennemi dediğimiz şeyler var ya, takımlar çıktığı vakit rakip takım, yani dizilerin titreyeceği bir ortamı yaratmamız lazım. Bunun için herkes üzerine ne göre düşüyorsa, bu 7'den 77'ye diyelim yani Sayın Başkan'dan başlayıp maça gelen, bir maça da olsa gelen taraftara kadar herkesin üzerine düşecek çok görev var.
1: Evet, tabii yeni sezon hazırlıkları saha içinde devam ederken taraftarlarımızın hazırlıkları da devam ediyor. Yeni sezon kombine kartlarının evet. satışları, yenilemeleri başlamıştı. Genel satışa da çıkacak artık. Günler hızla geçiyor. Taraftarlarımızın da tabii her sezon olduğu gibi yoğun ilgisi devam ediyor bu noktada.
2: Bir gün Fenerbahçe stadımız daha da büyüyecek. Yani öyle proje de var biliyorsun. Büyüdüğü vakitte bu şey dinmeyecek. Yani bu talep dinmeyecek. Fenerbahçe taraftarının burada maçları izleme şeyi var. Aşkı var diyelim.
1: Evet.
2: Stadyumun kapasitesini sen %50 arttırsan da gene o stadyum dolacaktır.
1: Dolacak.
2: Evet, şu anda yenilemeler var. Taraftarlarımız işte hepimizi arıyorlar. Yenileme şartlarına uyan var, uymayan var. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan. Ondan sonra genel satışlar başladığında sen de çok iyi biliyorsun. Bizi izleyenler de biliyorlar. Stadımızın önünde böyle kamp yapan, geceden gelen, evet. Orada geceden yatan taraftarlar oluyor. ve bu o kadar güzel bir görüntü ki. Yani tabii orada olmak belki yani alacağım, alamayacağım endişem var ama o bağlılığı göstermesi açısından geceden kuyruğa giren ya tamam neresi çıkarsa artık alayım diyen yine taraftarlar var. Dolayısıyla basketbol, futbol kombinesi olanlar da sadece bu sebepten ya ben bırakmayayım kombinemi yani bırakırsam bir daha ben bunu alamam
1: evet.
2: Diye yenileyenler var. Hakikaten Fenerbahçe taraftarının bağlılığı yani kimse onu test etmesin. evet, kaç kesinlikle. Bilet, kaç kombine derseniz o kadarını almak için o rakamın belki 2 katı, belki 3 katı talep oluyor. Ondan sonra genel satışa çıktığında da bu görüntüleri taraftarımızın o biletleri kombinden almak için geceden sıraya girme görüntülerini hep birlikte izleyeceğiz.
1: Sen bunları söylediğinde hemen böyle gözümün önüne o sandalyelerini böyle sırtlanmış evet. bir gün önceden akşamdan gelip hani sıra oluşturalım, sıra yapalım. Aman biz de biletimizi yani kombinemizi alalım diye sabırsızlıkla gelen taraftarlar gözümün önüne geldi.
2: Hatta bir benzerini belki seninle mi yayınladık? Geçen sezon içerisinde İmza günleri düzenlendi Fenerium'da. Orada da kapıda ciddi kuyruklar oldu. Hatta dedik kombine kuyruğu gibi kuyruk var dedik. Evet. Dolayısıyla yani Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçelilere yani siz şunu yapın, bilet alın, forma alın, şunu yapın diye bir yol gösterdiğinizde o yola koşacak yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce taraftarımız var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hani böyle çok küçük bir anı olarak da paylaşmak istiyorum tabii. Seninle de izleyicilerimizle de o tabii kombine kartların satışa çıktığı dönemde biz de TV olarak orada taraftarlarımızla bir aradayız. İşte onların o heyecanını, coşkusunu, mutluluğunu dile getirmek, ekranlara taşımak için röportajlar yapıyoruz. Yine geçmiş yıllarda orada bir röportaj için bulunduğum an genç bir Fenerbahçe taraftarı yani kardeşimiz kombine kartını almanın mutluluğuyla döndü ben de aldı diye hani neler hissediyorsun duygularını bizle paylaşır mısın demiştim abi öncelikle sana bir sarılmak istiyorum dedi ben bir şaşırdım o kadar mutluyum ki dedi herkes adına dedi sana sarılacağım böyle bir sarıldık yani muhteşem yani o duygu
2: müthiş bir duygu
1: müthiş bir şey
2: müthiş bir duygu bütün maçları seyredeceğim diye tabii burada taraftarların bu ilgisi sırf İstanbul'da da değil. Yani İstanbul dışında yaşayan hatta yurt dışında yaşayan taraftarlar da bu kombine kartları almak için
1: evet.
2: eskiden belki hatırlarsın vekalet falan verilirdi. İstanbul'da yaşayan bir akrabasını falan geceden sıraya sokan taraftarlar oluyordu. Şimdi herkes gidip kendisi alıyor sanırım. ama evet. orada müthiş bir kalabalık olacaktır.
1: Evet hiç şüphe yok. Futbolla ilgili bunları dile getirmiş olalım.
2: Topuk yerlisinden de bahsedelim.
1: Tamam.
2: Çünkü şimdi topuk yerlisi tesislerini belki gitmeyen Fenerbahçe taraftarları da vardır. Orada aidiyetin yaratılması için çok uygun bir yer. Niye aidiyetin yaratılması için uygun bir yer? İzole bir yer. Yani evet. futbolcular orada belki futbolcuların canı sıkılıyor olabilir bir parça. Ama antrenman vesaire orada bir arada oldukları vakit takımlar ve orada Fenerbahçe büyüklüğünü hissedebiliyorsunuz. bu tesislerimizde taraftarlar bazen taraftarlara açık maçlar olur. Topuk yerlisinin girişindeki alana kadar geliyor taraftarlar. Oradan maç evet. izliyorlar. İşte bekliyorlar bir forma getiriyorlar imzalatabilir miyiz diye. Havası da çok güzel. Yani yazın en sıcak günlerde dahi
1: tabii.
2: orada serin makul en azından bir maç yapmaya, antrenman yapmaya uygun bir yer var. Burayı da sadece kondisyon yüklemek için çünkü daha sonra Avusturya kampımız var. Bu bir arada olmak, bir arada yaşamak, daha dostluk, arkadaşlık için doğru olduğunu düşünmüş olmalı ki gerek yönetimimiz, gerek futbol yönetimi bir kamp yapılacak Topuk Kellesi'nde. Bunun hep faydasını ben Fenerbahçe'nin gördüğüne inanırım.
1: Değil mi? Evet. Orada senin de söylediğin gibi yani tamamıyla dış dünyadan izole ve tamamıyla bir takım olarak bir arada kaldığınız bir yer. Yani hem kendinizi dinleyip hem konsantre olma anlamında da yani tamamıyla işinize konsantre olabildiğiniz bir alan ki bu noktada hani orada bulunan personel arkadaşlara da teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü işlerin eksiksiz, kusursuz ilerleyebilmesi için tüm hazırlıklarını yapıyorlar ve buna müthiş bir özen gösteriyorlar. Dolayısıyla onların da o özverisiyle birlikte yeni sezon çalışmaları orada çok iyi başlıyor. Hani camianın, kulübün büyüklüğünü görme noktasında da takıma yeni katılan özellikle yabancı futbolcular için şunu söyleyebiliriz. Hani kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Gittiğiniz noktada bir bakıyorsunuz. Bir tane tesis var. Onun için muhteşem bir atmosfer, göl, doğa. Ama sonra birkaç gün belki geçiyor, geçmiyor derken binlerce insan oluyor orada bir anda. Evet. Yani orada o kadar insanın olması aslında eminim ki birçok futbolcu ya da sporcumuz çünkü diğer branştaki takımlarımız da gidiyor. Hani biz gerçekten farklı bir yerdeyiz diye orada hissediyorlardır.
2: Hatta belki yabancı futbolcu geldiğinde diyordur ki ya ne güzel bir otel, ne güzel bir şey yapmışlar. Evet. Birisi diyordur ki ya burası kulübün tesisi, nasıl? Bu kulübün sahip olduğu bir antrenman tesisi. Kulüp yaptı bunu. Yani ben şimdi detaylarına giriyorum.
1: Bunu birebir soran da var. Yani burası kulübün mü? Gerçekten kulübe mi?
2: Sen yaşamışsan biliyorsundur.
1: Evet.
2: Çünkü
1: evet.
2: Sen sporculara da oraya gittin.
1: Soran sporcular var.
2: Ya kulüp yaptı bunu. Yani dünyada kaç kulübün kendisine ait bir antrenman tesisi vardır ve bu sadece biliyorsun futbol için değil. Bütün branşlardaki sporcularımız, futbolda da altyapılardaki sporcularımız da gidip kullanırlar. Dolayısıyla Topuk Kellesi'nin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha
1: altını çizmek gerekiyor. Basketbolla devam edelim mi?
2: Edelim. En keyifli kısımlardan bir tanesine geliyoruz.
1: Evet, Fenerbahçe Beko gerçekten bu sene yine ortaya koyduğu performansla ve son olarak da Süper Lig şampiyonluğuyla sezonu noktaladı. Üst üste 3. kez, toplamda 13. kez bu başarıyı ortaya koydu. Fenerbahçe Beko teknik heyetiyle, oyuncusuyla, tüm çalışanlarıyla birlikte biz de tabii bunun mutluluğunu, gururunu yaşadık.
2: Fenerbahçe aslında hikayesi çok erken başlamış bir hikaye. Erken başlamış derken yani biz Aydın Örs'ü getirdiğimizde o sezonlarda ligde finale dahi çıkamamıştık ama yatırım o zaman başladı. Yani 2005'lerde başladı. Sonra 100. yıl Ülker Birleşmesi, salonumuzun yapılması. Bunlar aslında bak dikkat ederse tek tek yukarıya doğru gidiyorsun. Final Four'a kaldık. İlk defa Final Four'a kaldık. Ya kaybettik. Final Four'a bir daha kaldık, kupayı kaldırdık derken Fenerbahçe hakikaten kadınlarda ve erkeklerde Avrupa'nın en büyük basketbol markası. İkisini bir arada değerlendirdiğimiz vakit. Ligde de uzun yıllardır bir Fenerbahçe'nin lokomotif olduğunu söylememiz lazım. Diğer bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama iki sene yatırım yaptım, üçüncü senesinde vazgeçtim dediğim vakit yani sen Fenerbahçe mertebesine, Fenerbahçe seviyelerine gelme ihtimalin zorlaşıyor. Önemli bir şampiyonluk elde ettik. Beşiktaş'ta çok çekişmeli maçlar oynadık. Fakat o son basket var ya, Tarık'ın attığı. Şimdi her gün telefonumu alıyorum. O basketin bir başka çekimi geliyor. Öbür kale pot arkasından çekilmiş, saha içinden çekilmiş, arkadan çekilmiş. İnanılmaz bir basket. İnanılmaz basket. Ve o basketin geldiği anda yani Tarık o üçlüyü kalktığı anda o tribünlerin fotoğrafı var.
1: Evet.
2: Yani şimdi Beşiktaş seyircisi de taraftar da basketbolu biliyor. Ya biz bu tarihi nasıl burada boş bıraktık diye. Herkesin şöyle bir elleri başında bir görüntüsü var. Yani eyvah, eyvah diyor. Unutulmaz bir final oldu. Fenerbahçe belki rahat kazandı diye değerlendirebilirsin. Yıllar geçecek diyecekler ki işte insanlar. Canım 3-1 kazandı Fenerbahçe. Kolay olmadı bu seri. Efes serisi de kolay olmadı. Ama oyuncularımız 87 maç yaptılar eğer inanılmıyorsam. Böyle 87 mi 87? 87 olması lazım. Şimdi NBA takımları bu kadar maç yapıyorlar. Ve 87 maçından Türkiye Ligi'nde yaptığım belki biraz daha kolay, nispeten kolay maçlar var ama sen Euroleague'de çok üst seviye maçlar yapıyorsun. Hafta içi maçlarını yapıyorsun. Haftada iki maç yapıyorsun. Dolayısıyla buraya müthiş bir yorgunlukla geliyorsun. Yani Beşiktaş'ın da eksikleri var. Oyuncuları vesaire tamam. Ama Fenerbahçe'den herhalde bir 15-16 maç minimum belki daha fazla eksik yaptılar. Yani sen bu yorgunlukla geliyorsun. Ve büyük bir yatırımla geliyorsun. Büyük yatırım derken bu sadece parasal yatırım değil. Fenerbahçe Euroleague'in açıklanan bütçelerine göre 7 ya da 8. büyük bütçesi. Yani Fenerbahçe'nin de takımlar var. Ligde yarı finalde elediğimiz Anadolu Efes'i bunlardan bir tanesi. Ama Fenerbahçe'nin bu maçlar için, bu maçlar oynanırken işte oyuncuların sakatlıkları var vesaire. Ya bir şey olursa diye kenarda bekleyen 6 tane yabancısı daha var.
1: Evet.
2: Bu yatırımı yapıyorsun. Tamam, şimdi ben iki kulübü, iki camiayı karşılaştırırken Beşiktaş diyor ki biz 10 kişiyle çıkabildik. İşte Fenerbahçe'de böyle bir şey olursa diye orada 4 tane, 5 tane, 6 tane de oynamaya hazır oyuncusu var.
1: Kenarda
2: bunlar
1: tutuyor.
2: Bir kadro planlamasıdır. İşte Fenerbahçe'nin bütçesi daha büyük. Tamam, Fenerbahçe'nin bütçesi daha büyük de demin topuk kellesinden bahsettik. Oradan petrol çıkmadı. Nasıl daha büyük? Daha fazla sponsorlar var. Bütün camia yatırım yapıyor. Basketbol kombinelerine bir futbol kombinesi kadar Fenerbahçe taraftarları para ödüyorlar. Biletler günler öncesinden tükeniyor. Gerçek anlamda sold out. Yani rakiplerimizle bazen, Beşiktaş'ı kastetmiyorum, onlara hiç sözüm yok, sold out diyorlar. Üst katı açmıyorlar mesela sinelerde. Öyle sold out oluyor veya bilet satmıyorlar. Öyle değil. Fenerbahçe'nin Euroleague maçlarına insanın bilet bulmak için 40 kişiyi arıyorlar. Bilet yok. Bilet yok. Ve kaç parası biletleri veriyorlar. Yurt dışında gittiği vakit Fenerbahçe'yi takip ediyorlar.
1: Evet, evet.
2: Bazen Almanya'da maçlarımız Türkiye'dekinden daha keyifli hale geliyor. Almanya'daki taraftarlarımız müthiş destek veriyor. Dolayısıyla bunlar bir vizyon işidir, bir yatırım işidir. Yani işte Fenerbahçe'nin bütçesi daha büyük değil. Siz de o bütçeleri ayırın. Siz de o sponsorları bulun. Fenerbahçe'nin başarısı bu şampiyonluk mücadelesinin içerisinde birçok oyuncunun da Kemba Birch, Devon Hall, bunların biz de biliyoruz, onlar da biliyor. Zagar, bunların son maçları. Fakat evet, son maçlarında oynadıkları oyunlara bakıyorsun, müthiş. Yani takımdan ayrılacaklarını bile son ana kadar oynuyorlar. Dolayısıyla bütün oyuncularımızı, teknik ekibimizi, bu sezon başlayan, devam eden, bitiren yönetimimizi, yöneticileri hepsini yürekten tebrik ediyoruz. 13. şampiyonluk. Bunun, bu geleneğin önümüzdeki yıllarda da hiç sektirmeden devam etmesi en büyük temennimiz. Yani bu sene boş bırakmadık. Türkiye Kupası'nı da aldık. Çıktığımız bütün Cumhurbaşkanlığı'nı da aldık. Bütün kupaları aldık. Aynen böyle silip süpürerek yola devam etmesini temenni ediyoruz.
1: Evet, ve bu kazandığımız şampiyonluklarda da bu sezon için hep rakip Beşiktaş'tı. O da enteresan bir eşleşme. Yani finaller hep aynı iki takım arasında oynandı. Sonuç da hep aynı şekilde Fenerbahçe lehine neticelendi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şöyle bir sezonu, hani sen sezondan da bahsetmişken Bosuk abi, sezonu hatırlamak için bir kısa haberimiz var.
2: Tabii.
1: Onu ekrana getirelim. Bakalım Fenerbahçe Beko nasıl bir sezonu geride bırakmış. Üzerine konuşmaya devam edelim.
3: Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
4: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
3: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
4: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
3: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yaskevicius da Sarı Lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
5: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
3: Yaskevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
4: Fenerbahçe Beko!
6: Ve şampiyonluğu!
4: 2025!
6: Avrupa şampiyonu!
4: Euroleague şampiyonu! Avrupa şampiyonu!
1: Fenerbahçe Beko'nun sezonu bu şekildeydi. Kazanılan kupalar, elde edilen galibiyetler gerçekten camiamızı, hepimizi mutlu etti. Alışık olduğumuz mutlulukları bu sezonda bir kez daha bizlere yaşattı. Üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğu dedik Fenerbahçe Beko'nun. Tabii koç Sarunas Esikeviçius'un da 8. kupası Fenerbahçe Beko'yla birlikte. Gerçekten üst üste gelen rekorlar diyebiliriz bunlar için. Tabii Nando De Colo'nun da yine şampiyonlukla takıma ve basketbola veda ediyor olması da o mutluluk içerisinde böyle bir burukluk da yarattı hepimiz üzerinde. Sen neler söylemek istersin Bozkurt abi? Hem yani genel olarak Fenerbahçe Beko ile ilgili ve Nando De Colo'nun vedası ile ilgili.
2: Nando bizdeki daha önceki oynadığı sezonda da yine Efes o sene Euroleague'i kazanmıştı ama biz finalde Efes'i yenip müthiş bir seriyle yenip şampiyon olmuştuk. Orada da müthiş bir katkı vermişti. Çok iyi bir profesyonel olduğunu biliyoruz. Bu sene de Asvel

0: Kendinden hiçbir şey kaybetmeden oynadığını söyleyebilirim. Yıllar geçecek, ben iki tane oyuncuyu çok farklı hatırlayacağım. Bir tanesi bizde oynadığı dönemde Sarnas Ceskevicius, ikincisi Nando De Colo. Ortak özellikleri, müthiş oyun kurucu, müthiş şütör. Benim izlediğim en iyi faul atan isimler. Yani evet. Bu faul atmak doğuştan gelmiyor. Yani benim de amcam iyi faul atıyordu, ben iyi atıyorum. DNA değil. Bu çalışmakla ne alakalı? Evet. Çalışmakla ne alakalı? Eli titremeden faul atan iki tane isimdir benim için. Birincisi Ceskevicius, ikincisi Nando De Colo. Bundan sonraki kariyerinde ne olur, ne biter bilmiyorum ama inşallah bir gün tekrardan bir şekilde Fenerbahçe'yle yollarının kesişmesini istediğim isimlerden bir tanesi.
1: Evet, gerçekten basketbol adına çok önemli bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe basketbolundan yolunun geçmiş olması, onu daha yakından tanıma fırsatı ve elde edilen başarılarda onun da katkısının olması bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Dediğin gibi belki ilerleyen yıllarda, günlerde yani. Yeniden Fenerbahçe ile bir araya geldiği anlara da şahitlik edebiliriz. Ve bu başarıları belki biz gelecek nesillere de böyle anlatacağız.
0: Anlatacağız ve Fenerbahçe'mizden ayrılan basketbolcular üzerinde söyleyelim. Yani çoğunun işte sosyal medyadan takip ediyor. Evet. Yıllar geçiyor, hala bir Fenerbahçe tişörtlü, Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını görüyoruz. Bu futbolcularda da var. Yabancı, mesela Anelka'yı görüyoruz. Anelka Paris basket maçına gidiyor. Ve Anelka gibi bir adamı parayla pulla falan bir yere götüremezsin. Yani adama git desen, sponsor falan gelse gitmeyebilir. Adam o içinde ki aşk olmasa oraya gitmez. Dolayısıyla demek ki yanılarla ayrılıyorlar. Bu camiye olan sevgileri devam ediyor. Ondan sonra da o Fenerbahçe ile ilgili aşkları, ilişkileri hala üzerlerindeki forma, bazen çocukların üzerindeki forma, bazen anılar, bazen İstanbul'a devam ediyor.
1: Kesinlikle. Fenerbahçe Beko ile ilgili bu güzel konuşmaların ardından tabii devam eden heyecanda Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızda. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde de Fenerbahçe İstanbul Jet'in final serisi devam ediyor. Seride ikinci maça çıkacak Fenerbahçe. Bugün oynanacak karşılaşma. Seride 1-0 öndeyiz. O seriyle ilgili detaylar, ayrıntılar neymiş? Bunu bir kez hemen hatırlayalım, üzerine konuşalım.
2: Yamaç vazgeçti. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
3: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'la Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.
2: Mücahit atış isabetli.
3: Saat 13'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe İstanbul Jet, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmadan 68-61 galip ayrıldı.
2: Yine Mücahit ve Fenerbahçe yine sayıyı Mücahit de buldu.
1: Evet, seride 1-0 önde dedik Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız. Bugün serinin ikinci maçı oynanacak. Yine Beşiktaş'la bir final serisi. 3 galibiyete ulaşan taraf sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Bir kez daha şampiyonluk kupası ellerde yükselsin istiyoruz tabii.
0: İnşallah.
1: Sen neler söylersin?
0: Ve ilk maç için yani tabii ki galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ve çok ciddi bir taraftar desteğimiz de vardı. Taraftarlarımızın önünde. Çünkü maçlar bazen sezon içerisinde diğer maçlarla çakışabiliyor, gündüz saatlerinde olabiliyor. Taraftarımızın o kadar desteği olmuyordu. Bu defa ciddi anlamda bir taraftar desteği oldu. Ben Tekerlekli Sandalye Basketbol'a yatırım yapan bütün kulüplere öncelikle bir yürekten tebrik etmek istiyorum. Bütün sporcuları, hepsi bizim sporcularımız. Ama bizim gönlümüz tabii ki Fenerbahçe'mizin burada da şampiyonluğu almasından yana. Ve ondan sonra da yine Avrupa'da da kazandığımız kupalar var. Önümüzdeki sene de aynen. Erkek basketbol için dedik ya, tabii kadın basketbol için de öyle. Ne varsa ortada, talip olacağımız bir yılın hazırlıkları tekrardan Tekerlekli Sandalye içinde başlayacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol içinde. Ama önce bu yılın bir şampiyonluğunu kazanmak lazım.
1: Evet, Avrupa'da orada gelen şampiyonluk kupasının ardından ligi de tabii şampiyonluğu
0: taşlandırmak lazım.
1: Taşlandırmak gerekiyor.
0: İkisini bir arada inşallah Beşiktaş'ı iyi bir takım. Kolay geçmeyecektir. Hı-hı. Onlar da mutlaka Fenerbahçe maçını görmüşlerdir. Onların da bugün taraftar desteği olacaktır. Ama sonuçta Gülen'in Fenerbahçe olmasını temenni ediyoruz.
1: Evet, çok fazla da bir zaman kalmadı. Saat 13. 13'te başlayacak evet. serinin ikinci mücadelesi. Başarı dileklerimizi ileterek devam edelim. Tabii amatör branşlarda da Bozkurt abi, yani yüzmede Komen Cup'ta yine sporcularımızın elde ettiği başarılar var. Atletizmde Balkan Şampiyonası'nda yine çok değerli başarılar, madalyalar, dereceler elde edildi. Bunlarla ilgili de konuşacağız ama dilersen haberlerini bir hatırlayalım. Sonuçlar nasıl olmuş, ne gibi başarılar elde etmiş sporcularımız, bunları ekrana getirelim. Yüzme

0: ile başlayalım. Komen Cup mücadelesi 19-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Haberimizin ardından devam edeceğiz.
1: Komen Cup 2026 yarışları 19-21 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücülerimiz 4 altın, 1 de bronz madalya kazanırken Emre Bartu Özcan 3 birincilik elde etti. 100 metre kurbağalamada ilk sırayı alan Emir Bartu Özcan, bir diğer sarı lacivertli sporcumuz Umut Aras Özkan'ın da yer aldığı 4x100 karışık bayrak takımıyla 16 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Emir Bartu Özcan, 4x50 karışık mix bayrak takımıyla da birincilik elde etti. Ayşe Kent ise 4x100 karışık bayrak takımıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
0: 20-21 Haziran tarihlerinde de Yunanistan'ın Volos kentinde Balkan Şampiyonası atletizmde gerçekleştirildi. Orada da önemli sonuçlar vardı. Hemen onu da ekrana getirelim.
1: Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası Yunanistan'ın Volos şehrinde yapıldı. Fenerbahçe Atletizm Şubemizin milli sporcuları organizasyonda 7 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. 5000 metre yarışlarında kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Mert Selek birinci olurken, disk atmada Özlem Becerek, 1500 metrede Salih Teksöz Balkan şampiyonluğuna ulaştı. İlyas Çanakçı 4x400 metre bayrak, Kayhan Özer de 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazandı. Ömer Faruk Bozdağ 800 metrede, Mert Selek 3000 metrede, Abdullah Tuğluk 3000 metre engellide, Yasir Kuduban yüksek atlamada, Sümeyye Erol 3000 metre engellide, Beyza Nur Seylan 4x100 metre bayrak yarışında ikincilik elde ederken, Hüseyin Özdemir cirit atmada kürsünün 3. basamağına çıktı.
0: Evet değerli izleyenler, atletlerimiz ve yüzücülerimiz gerçekten ülkemizi ve Fenerbahçe'mizi katıldıkları organizasyonlarda başarıyla temsil ettiler. Yine birbirinden kıymetli madalyalar, evet. Dereceler Bozkurt abi.
2: Şimdi Emre Bartu Özcan'la ilgili şunu söyleyeyim. Benim bir iddiam var. Bartu isminde Türkiye'de bir çocuk görürseniz bu çocuk Fenerbahçelidir. Değil Bartu mi? İsminde bir çocuk varsa bu Fenerbahçelidir. Hatta evet. Batuların da %80-90'ı Fenerbahçelidir. Hele Can Bartu isminde gördüyseniz yani bu %100'dür orada.
0: %100'ün üzerinde bile bir
2: fire yoktur orada. Dolayısıyla çok genç bir kardeşimiz. Önemli bir başarı elde ediyor Fenerbahçe sporcularımıza. Şimdi bu sporcu yani amatör branşlar dediğimiz olimpik branşlar demek belki daha doğru olur. Onlar da bütün sene bundan hazırlanıyor. Yani bunlar futboldan, basketboldan, voleyboldan bizlerin sevindiklerinden, üzüldüklerinden daha farklı. Bunları tek başına değerlendirmemiz lazım. Buradaki bütün başarılarda hem sporcularımız hem onları yetiştiren değerli antrenörleri tebrik etmemiz lazım. Şimdi atletizmde baktım. Edibe Yağız 2006 doğumlu. Mert Selek yine 2006 doğumlu. Yani çok genç sporcularımız. Evet. Daha önlerinde onların da çok yollar var. Unutmayalım ki Fenerbahçe'miz olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulüp. 29 kota aldık. Son olimpiyatlarda, Paris olimpiyatlarında 27 sporcu gönderdik. Bizden sonra en çok sporcu gönderen kulüp 6 sporcu gönderebilmişti. Bizim ezeli rakiplerimiz oralara birer ikişer sporcu gönderebildiler. Süper Lig'de yer alan kulüplere baktığımızda onların bir sporcu falan gönderebildiklerini görüyoruz. Fenerbahçe'nin burada yatırımı öteden beri geliyor. Fenerbahçe bir spor kulübü olmasının bir misyonu var, bir görevi var. Bunu yerine getirebilmek için devamlı da alttan yeni sporcular geliyor. Bütün sporcularımızı madalya alan almayan hepsini yürekten tebrik ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Bunun en tepe noktası olimpiyatlar. Olimpiyatlar yeniden Fenerbahçe'mizin olimpiyatlar zamanı geldiğinde en çok sporcu gönderen kulüp olacağını yürekten inanıyoruz. Bunun için de çalışmalarına başarılar diliyoruz genç kardeşlerimize.
0: Evet. Bozkurt abi süremizin sonuna geldik. Dolayısıyla bugün artık burada noktayı koyalım. Ağzına sağlık. Ama eklemek istediğin bir şey var mı diye ben sana sormak isterim.
2: Birazdan başlayacak olan tekerlekli sandalye basketbol maçında takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah müzemize bir kupa daha tekerlekli sandalye basketboldan da gelecek. Daha ondan sonra bir maç daha var. Ondan sonraki maç bizim sahamızda değil mi?
0: Evet. İçeride oynayacağız kendi evimizde.
2: Orada taraftar desteğimizi inşallah o maçın hepsini alıp 3-0'la tamamlarız.
0: Evet. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, bugün de Fenerbahçe günlüğünü bu şekilde noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: insan güldür. Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Herkese merhabalar. Süleyman Seba Spor Salonu'nun önündeyiz. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız Süper Lig'in final serisinin ikinci maçında Beşiktaş'la birazdan karşı karşıya gelecek ve maçı önü yayını için takım menajerimiz Sayın Ogün Karataş'la karşınızdayız. Ogün abi hoş geldin. Hoş nasılsın?
2: Buldum. İyiyim, sağ olun. Şu an çok stres altındayız. Sezonun son maçları artık. O açıdan da bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım açıkçası.
1: Evet, ilk maçı kendi seyircimizin önünde ki çok iyi bir destek vardı taraftarımızın önünde net bir şekilde kazandık. Yani maçın skoru aslında yanıltmasın, çok daha farklı bitmesi gereken bir karşılaşmaydı. Takımımızın durumu nasıl? Bugün takımımızda herhalde moraller yerinde ve yine rakibimiz karşısında kazanmak için parkede olacağız.
2: Evet evet, biz hakikaten 40 dakika ilk maçı 40 dakika kendi sahamızda üstün bir şekilde bütün kontrol bizde şekilde oynadık. Fark olup olmaması önemli değildi. Önemli olan maçın sonunu getirmekti ve bunu başardık. O gücümüz de var. İki günü de iyi geçirdik. Dün kampa girdik. Bugün direkt buraya geldik. Çok şükür herhangi bir sakatımız, bir sıkıntısı olan bir oyuncumuz yok. İnançlıyız, azimliyiz. Buraya bir daha gelmemek için bugün kazanmak istiyoruz açıkçası. Çünkü bugün kaybedersek buraya bir defa daha gelmek zorunda kalacağız. Biz bunu istemiyoruz. Burada kazanıp perşembe günü kendi sahamızda kupayı kaldırmak istiyoruz.
1: İnşallah o gün abi. Senin dileklerine katılmamak elde değil. Zaten Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı takımımız. Kazanılabilecek iki kupa vardı. İkincisini de kazanmayı hedefliyoruz.
2: Aynen öyle. Yani iki kupayı da kazanıp sezonu çok mutlu bir şekilde çıktığımız yolda, hedeflediğimiz yolda, hedefe ulaşmış bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz.
1: Ben de sana teşekkür ediyorum maç önü yayına katıldığın için. Evet, zaten 13'ü gösterdiğinde Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisinin ikinci maçında ezeli rakiplerimizden Beşiktaş'a konuk olacak. Umuyoruz ki takımımız sahadan galibiyetle ayrılacak ve maç sonunda bizler galibiyet röportajlarıyla yine karşınızda olacağız diyelim. Sözü merkez stüdyoya bırakalım. Maç sonunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Kağıda duvara elime koluma

Merhaba değerli izleyenler. Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Futbol takımımızda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinin ikinci gününde bazı futbolcularımızın kontrolleri yapıldı. Kontroller Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi. 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Feneryum Alt E VIP ve Maraton Alt E tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şöyle. 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3'te 1 kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton Alt Tribünü A-I blok 121.500 Türk Lirası, B blok 147.000 Türk Lirası, C-G blok 166.600 Türk Lirası, D-F blok 196.000 Türk Lirası. Feneryum Alt Tribünü A-I blok 121.500 Türk Lirası, B blok 147.000 Türk Lirası, C blok 166.600 Türk Lirası, D blok 196.000 Türk Lirası. Maraton Üst Tribünü A-I blok 46.200 Türk Lirası, B-H blok 53.200 Türk Lirası, C-G blok 68.600 Türk Lirası, D-F blok 82.300 Türk Lirası, E blok 90.200 Türk Lirası.
Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası. Kulübümüz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın oyuncularından Ken Birch ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Ken Birch ile yollarımız ayrılmıştır. Tarihimizin ikinci Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere formamızda 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Ken Birch'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz denildi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ını ağırladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ı başkanımız Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan vekilimiz Barış Göktürk, yönetim kurulu üyelerimiz Nihat Özbağ, Fatih Öztürk, Savaş Adalet ve futbol direktörümüz Oğuz Çetin yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ı ziyaretin sonunda başkanımız Aziz Yıldırım'a Atatürk portresi hediye etti. 2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında Fransa ile Irak 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadında karşı karşıya geldi. 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından katılan Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Fransa'nın gollerini 14. ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Dembele kaydetti. Dünya kupalarında 16 golü bulan Mbappe, milli takım kariyerinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı. I grubunun diğer maçında Norveç ile Senegal karşılaştı. Grubun ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi. İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. Dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi 9. dakikada kullandığı penaltıyı ise gole çeviremedi. Grubun ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin bu galibiyetle 2-2 yaptı. Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. J grubunun diğer maçında Cezayir ile Ürdün karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Değerli izleyenler, haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Futbol takımımızda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
2: Sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinin ikinci gününde bazı futbolcularımızın kontrolleri yapıldı. Kontroller Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
1: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran Pazar günü başlayacak.
2: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk Lirası. B blok 147.000 Türk Lirası. C, G blok 166.600 Türk Lirası. D, F blok 196.000 Türk Lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk Lirası. B blok 147.000 Türk Lirası. C blok 166.600 Türk Lirası. D blok 196.000 Türk Lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk Lirası. B, H blok 53.200 Türk Lirası. C, G blok 68.600 Türk Lirası. D F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A I blok 46.200 Türk lirası. B H blok 53.200 Türk lirası. C G blok 68.600 Türk lirası. D F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası.
1: Kulübümüz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın oyuncularından Cam Birch ve Devin Hall'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede her iki basketbolcuya da takımımıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Fenerbahçe İstanbul Jet final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a 92-79 mağlup oldu.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Ekibimiz Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel 5 ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 47-34 geride noktalayan Sarı Lacivertler parkeden 92-79 mağlup ayrıldı. Bir birlik eşitliğin olduğu final serisinde 3. maç Perşembe günü saat 18'de Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Başkanımız Aziz Yıldırım, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın ağırladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ı Başkanımız Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Nihat Özbağ, Fatih Öztürk, Savaş Adalet ve Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ı ziyaretin sonunda Başkanımız Aziz Yıldırım'a Atatürk portresi hediye etti. 2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı.
2: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında Fransa ile Irak 69.000 kişi kapasiteli Philadelphia Stadında karşı karşıya geldi. 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından katılan Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Fransa'nın gollerini 14. ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Dembele kaydetti. Dünya kupalarında 16 golü bulan Mbappe, milli takım kariyerinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı. I grubunun diğer maçında Norveç ile Senegal karşılaştı. Grubun ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi. İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. Dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi 9. dakikada kullandığı penaltıyı ise gole çeviremedi. Grubun ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin bu galibiyetle 2-2 yaptı. Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. J grubunun diğer maçında Cezayir'le Ürdün karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ön bizim için

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Futbol takımımızda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
1: Sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinin ikinci gününde bazı futbolcularımızın kontrolleri yapıldı. Kontroller Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
0: Basketbolla devam edelim. Kulübümüz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız oyuncularından Cam Birch ve Devin Hall'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede her iki basketbolcuya takımımıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Bundan sonra kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe İstanbul Jet final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a 92-79 mağlup oldu.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Ekibimiz Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel 5 ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 47-34 geride noktalayan Sarı Lacivertler parkeden 92-79 mağlup ayrıldı. Bir birlik eşitliğin olduğu final serisinde 3. maç Perşembe günü saat 18'de Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
0: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci devam ediyor. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Feneryum Alt-E VIP ve Maraton Alt-E tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şöyle.
1: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının PASO sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu PASO taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C, G blok 166.600 Türk lirası. D, F blok 196.000 Türk lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C blok 166.600 Türk lirası. D blok 196.000 Türk lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası.
0: 2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı.
1: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında Fransa ile Irak 69.000 kişi kapasiteli Philadelphia Stadında karşı karşıya geldi. 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından katılan Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Fransa'nın gollerini 14. ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Dembele kaydetti. Dünya kupalarında 16 golü bulan Mbappe, milli takım kariyerinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı. I grubunun diğer maçında Norveç ile Senegal karşılaştı. Grubun ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi. İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. Dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi 9. dakikada kullandığı penaltıyı ise gole çeviremedi. Grubun ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin bu galibiyetle 2-2 yaptı. Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. J grubunun diğer maçında Cezayir'le Ürdün karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Spor Okulları programıyla karşınızdayız. Bugün Erzurum Futbol Okulu yetkilisi Yunus İnce ile Fenerbahçe Çanakkale Futbol Okulu yetkilisi Yusuf Bahçeci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler. Siz de iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yunus Hocam, dilerseniz hem sizi hem de spor okulunuzu tanıyarak başlayalım.
1: İsmim Yunus İnce. 34 yaşındayım. Tarih öğretmeniyim. Erzurum'da Fenerbahçe Futbol Okulu ve Voleybol Okulu'nun hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Erzurum coğrafyasında hizmet etmekteyiz. Fenerbahçe'mizi Erzurum'da temsil ediyoruz.
0: Çok güzel hocam. Zaten detaylı bir şekilde sizi tanıyacağız. Ama öncesinde Yusuf hocam, sizi de kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Ben de 1974 Elazığ doğumluyum. Uzun zaman oldu Çanakkale'deyim. Ben de eskide kendimde profesyonel futbol oynadım uzun yıllar. Amatör ve profesyonel anlamda 25 sene emek verdim. Tabii daha sonra 20 ile yakındır da antrenörlük yapıyorum. Kendim de yine Elazığ Fırat Üniversitesi beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum.

0: 7-8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2005 yılında futbolu bıraktıktan sonra 4-5 sezonunda sonrasında tamamen kendimizi çocuk futboluna, antrenörlüğe adadık. 13 ile yakındır da Çanakkale'de Fenerbahçe Futbol Okulları olarak hizmet vermekteyiz.
1: Çok güzel hocam. Size sormak istediğim ilk olarak bir veli ve çocuk okulunuza kayıt için geldiğinde süreç nasıl ilerliyor? Onları ilk önce bir deneme antrenmanına mı alıyorsunuz? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız?
0: Yani şöyle, tabii biz sosyal medyayı da aktif kullanıyoruz. Oradan veya Google'dan iletişime, bize ulaşmaya çalışan insanlara en başta konuştuğumuzda işte tabii ki sporcunun doğum tarihini soruyoruz. Ondan sonra tesisimize davet ediyoruz. Dediğiniz gibi bir antrenman, deneme antrenmanını arıyoruz çocuğumuzu. Çocuğun tabii hani fiziksel ve oyunsal durumuna göre gruplarımız var. Doğru yere, doğru bir şekilde yönlendirmek için bir kereye mahsus deneme amaçlı arıyoruz. Ondan sonra işte kayıt şeylerimiz var, formlarımız var. Tesisimizi gezdiriyoruz. Bu arada Çanakkale'de iki tane halı sahası olup hem yaz hem kış açık kapalı anlamda hizmet vermekteyiz. Fenerbahçe'mize spor okullarına yakışır bir şekilde. O test anlamında da çok büyük artılarımız var. Oraları gezdiriyoruz velilerimize. Sonrasında uygun bir gruba kaydını yapıyoruz çocuğumuzun.
1: Teşekkür ederim. Peki hocam, yaş grupları nasıl oluyor? En küçük yaş kaç yaş?
0: Bizde şu an 5-6 yaş grubumuz var. En büyük yaş grubu da 12 yaşa kadar. Benim bir de ayrıca biz kulüp de kurdum, ben oyun oldu orada. Kulübümüz de var aynı şekilde. İşte 12 yaşa kadar, 13 yaşa kadar yani futbol okulunda, sonrasında da kulübümüze yönlendiriyoruz. Tabii orada amacımız, birinci amacımız, birinci önceliğimiz Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirmek, vermek. Ve bu anlamda da bu sene de oyuncu, 2010 doğumlu Vedat Efe İnce vardı bizim. O oyuncumuzu hatta Fenerbahçe'mize bir kazandırdık kaleci.
1: Tebrikler hocam.
0: Teşekkürler. Birkaç tane daha oyuncumuz var yine bu şekilde scout ekiplerinden, altyapı antrenörü arkadaşlarla iletişime geçtiğimiz. Tabii önceliğimiz burası. Dediğim gibi daha büyük yaş gruplarını kulüp anlamında orada faaliyet gösteriyoruz yani.
1: Teşekkür ederim. Yunus hocam, size de aslında aynı soruları sormak istiyorum. Veli ve çocuk okulunuza geldiğinde kayıt olmak için süreç nasıl ilerliyor? Bize ondan bahsedebilir misiniz?
2: Biz de 5 yaş grubuyla başlıyoruz. Dediğiniz gibi deneme antrenmanını alıyoruz. Hem voleybolda hem futbolda çocuklarımızı. Kendilerini deneme antrenmanını aldıktan sonra antrenörlerimizin kontrolünde uygun yaş gruplarına naklini sağlıyoruz. Hocamın da dediği gibi bizim yerelde de kulüplerimiz var. 13-14 yaş grubuna geldikten sonra pilot kulüplerimiz üzerinden çocuklarımızın lisanslamasını yapıp müsabakalar çıkarıyoruz. Yine buradaki amacımız Doğu bölgesinden Fenerbahçe'mize hem voleybolda hem futbolda yetenekli, etik, ahlaki değerleri yüksek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Antrenman gün ve saatleriniz nasıl ilerliyor? Biliyorum, sanırım hafta sonu, cumartesi, pazar günleri aktif olarak çalışıyorsunuz tüm gün.
2: Evet.
1: Onun dışında antrenman günleriniz oluyor mu?
2: Genelde iki grupta da, iki branşta da haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Hafta sonları ve hafta içi bir gün akşam şeklinde planlamamız var. Tabii doğu biraz iklimsel olarak biraz daha,
1: evet,
2: batıya
1: soğuk
2: göre biraz daha farklı. Kışın kesinlikle 6 ay halı saha, futbolda halı sahayı kullanıyoruz. Yaz dönemi boyunca da açık, normal standartlarda sahaya çıkarıyoruz çocuklarımızı. Küçük yaş gruplarına biraz daha yaz için eğitsel oyunlar, hareket eğitimi şeklinde geçiyor. Yaz bizim için çok büyük bir avantaj tabii ki. Çünkü biz güneşi göremiyoruz genelde.
1: Evet.
2: Yazı iyi değerlendiriyoruz.
1: Sizin güzel mevsiminiz şimdi başlıyor aslında.
2: Aynen.
1: Yavaş yavaş.
2: Evet.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz tabii. Kış aylarında çocuklar için oldukça soğuk bir hava var Erzurum'da. Sizin için de zorlayıcı olduğu zamanlar oluyordur. Ama alışmışsınızdır herhalde. 5 yıldır,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, yılımız. Biraz zor oluyor tabii. İklimsel olarak da zor oluyor. Veli çocuğunu kışın göndermek de istemiyor.
1: Evet.
2: Yaklaşık -15-20 dereceye kadar soğuk olabiliyor ama kullanmış olduğumuz tesislerimizde ısıyı ayarlıyoruz. Yaklaşık 0 dereceye kadar çekebiliyoruz ısıtıcı sistemlerle.
1: Ne güzel.
2: Bu şekilde ben
1: 0 dereceye kadar çekebiliyoruz deyince,
2: evet,
1: ne güzel dedim ama.
2: Bizim için çok güzel. Çünkü 0 derece iyi kış için. Bizim burada farklı standartlar uyguluyoruz. Ben öğretmen olmam hasebiyle bizim eğitim kurumlarımız da mevcut. Çocuklarımızı antrenman öncesinde eğitim kurumlarımızda dil eğitimi dersleri veriyoruz. İngilizce speaking dersleri. Çocuk hafta sonu 2 2 saat dil eğitimini aldıktan sonra yaş grubuna göre antrenmanlarına katılıyor. Hem voleybolda hem futbolda. Yine diyetisyen desteği sunuyoruz. Spor psikoloğu desteği sunuyoruz. Eğitimci olmamız hasebiyle akademik eğitimle sporu böyle harmanlı bir şekilde çocuklara vermeye çalışıyoruz. Amacımız burada çocukları rehabilite edip akademik başarısını sağlamak. Aynı zamanda spor yönünde de profesyonel bir seviyeye gelmesini amaçlıyoruz.
1: Ne güzel söylediniz. Aslında sorularımdan bir tanesi, genelde velilerin de çekincesi olduğunu düşündüğüm bir soru bu. Şu şekilde, aslında veliler okula çocuklarını yazdırıyorlar ama böyle bir sınav dönemi yaklaştığında, özellikle de LGS döneminde, acaba okulla birlikte dersler aksar mı, antrenmanlarla birlikte dersine devam edebilir mi, notları geriler mi gibi düşüncelere karşı da aslında bunun tam tersini olduğunu kanıtlıyorsunuz. Bir yandan dil eğitimi veriyorsunuz, bir yandan çocuklar antrenmanlarını yapıyorlar. Sosyalleşiyor. Hem eğitim almış oluyorlar, kafa dağıtmış oluyorlar aslında, hani tabiri caizse. Çok çok güzel bir durum aslında, çok da büyük bir avantaj.
2: Evet, burada yaş gruplarımız bulunmuş olduğu seviye itibariyle dediğiniz gibi LGS grubu öğrencilerimiz çok fazla oluyor. Hem voleybol hem futbolda. Burada eğitim kurumlarımızda spor okullarındaki öğrencilerimize akademik başarısının yükselmesi için bireysel ders imkanı sunuyoruz. İsteyen, talep eden velilerimize Türkçe, matematik, İngilizce ve diğer akademik derslerde bireysel destek sunup çocukları amacımız okullarından da geri bırakmamak ve akademik seviyelerinde yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim hocam.
2: Rica ederim.
1: Yusuf hocam, size de sormak istiyorum. Siz dediniz aynı zamanda bir kulübümüz de var. Kulüp öğrencilerini hafta içi antrenman yapıp gerisini hafta sonu mu yapıyorsunuz? Evet. Nasıl ilerliyorsunuz?
0: Ya bizim de şimdi tabii futbol okulumuzun, Fenerbahçe futbol okulumuz cumartesi pazar günü yapıyoruz. Tabii sabah saat 9.30-10'da başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar gruplarımızı düzenli bir şekilde. Bir de iki tane bizim de hani yazın sıcaklığı, kışın soğukluğunu dediğim gibi testle alakalı bir avantajımız var. O burası bizim için çok değerli. Onun haricinde kulüpte hafta içi, ayrıca spor okulunda da hafta içi de bizim talebe göre pazartesi, perşembe günleri de yapıyoruz. Hocamın söylediği gibi yine talebe göre bireysel antrenmanlarımız oluyor. Mesela bazı çocuklarımızın falan hani akademik yönden hem devamsızlık hem de daha farklı yönlerden sıkıntı yaşamaları için öyle bir tercih şeylerimiz de oluyor, katkımız da oluyor. Onun haricinde kulüp çalışmalarımızı biz hafta içi yapıyoruz. Yani tamamen 6 gün, 7 gün.
1: Evet, aslında çok yoğun bir tempoyla yani, çalışıyorsunuz.
0: Öyle. Yani tabii ki bizim de hani özellikle kulüp tarafında spor okulunda çok sorun yaşamıyoruz. Küçük yaş oldukları için biraz da veliler tabii bilinçli artık. Yani eski gibi değil. Sporun çocukların hayatında akademik yönlerini çok pozitif yönde etkilediğini ve bu konuda gerçekten o spor kültürünü, spor disiplini almalarını çok büyük katkı sağladığını artık insanlar biliyor yani. Çok o yüzden sorun yaşamıyoruz ama tabii kulüp tarafında biraz daha ortaokul son işte lise dönemleri falan biraz sorun olabiliyor. Gerçi orada da çok büyük kayıplarımız olmuyor. İnsanlar dediğim gibi bu konuda daha bilinçli. O yüzden de çok büyük problemler yaşamıyoruz yani.
1: Tabii dediğiniz doğru. Velinin bilinçli olması çok önemli. Veli ne kadar bilinçli olursa çocuklar da sporla o kadar keyifli bir şekilde büyüyorlar. Her şeyden önemlisi zaten küçük yaşta başladıkları sporu severek ilerlemeleri gerekiyor.
0: Bir de antrenör ekibi de mesela bizler hepimiz birçoğumuz öğretmenlik, mesela ben profesyonel futbol oynadım ama öğretmenlik de okudum bir tane.
1: Evet ikiniz de
0: mesela,
1: o şekilde.
0: Tabii antrenör şey anlamında bir ekibimiz de mesela bizde de 7-8 kişilik bir antrenör ekibimiz var. Orada da çocukların gördüğü şey şu vitrin anlamında. Hani hem antrenörlük bölümü okumuş, hem yöneticilik okumuş, hem öğretmenlik okumuş, antrenörlerle çalışıyorlar. Bir de geçmişi profesyonel olan ne mesela antrenör grubumuz da var.
1: Evet.
0: Tabii çok değerli bir antrenör grubumuz da var. Hani çocuklar bu anlamda hani çok akıllılar, çok zekiler. Yani bu rol model anlamında gerçekten sizleri bir şekilde değerli görüyorlar. Hani bu konuda biz de pozitif onları etkilediğimizi düşünüyorum yani.
1: Evet, çok önemli bir noktaya parmak bastınız aslında. Bence çocukların hayatında çok çok büyük bir rolünüz var. Antrenörler her zaman çok değerlidir. Çocuklar, onlar ne derse onu uygularlar. Ailelerinin söylemediği, yapmak istedikleri şeyleri aslında aileler söylese de onlar yapmayıp ama antrenör söylediğinde yapıyor oluyorlar. Tabii sizin burada öneminiz çok büyük. Eminim böyle şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Hep bahsediyoruz zaten aslında her programda. Çocukların yemediği şeyleri yedirebilme gücüne sahip sahipsiniz. Onlarda daha başka ailenin bireysel problem yaşadığı konularda onları çözebilmede çok, yeteneğine sahip çok, oluyorsunuz. Evet. O açıdan eminim velilere çok yardımcı oluyorsunuzdur.
0: Var, başımızdan geçen öyle hadiseler de oluyor. Mesela bu diyetisyen işte böyle arkadaşlarımız da var. Hani böyle kontaklı çalıştığımız. Tabii o anlamda da büyük destek verdiğimiz çocuklarımız oluyor. Bazen bizi bile şaşırtan çocuklar oluyor. Mesela bu geri dönüşlerde yani. İki ayda, iki buçuk ayda muazzam işte kilo vermeler, fitleşmeler falan çok değerli gördüğümüz hani böyle çocuklarımız da oluyor. Hatta bunun içerisinde performans sonuçlarımız da bazen çıkabiliyor. O yüzden bizim tabii ki onlarla yaklaşımımız, onlara söylediğimiz, anlattığımız bu tarz şeyler ailenin çok çok önünde yani. Bunun farkındayız.
1: Evet, ben de bunu hep fark ediyorum aslında. Sizler gibi yetkililerle konuştuğumda dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi hep konuştuğumuz bir konu. Hocam eminim sizin de başınıza geliyordur. Evet.
2: Yani bu yaş grubu öğrenciler için hoca rol modeldir. Hocamın dediği gibi kalifiye ve kaliteli bir antrenör ekibimiz var bizim de. Aynı şeyleri yaşıyoruz Erzurum'da. Çocuklar daha çok antrenörlerini rol model alıyorlar. Biraz daha anne babanın önüne geçebiliyor. Çünkü çocuk sevgi anlamında antrenörden gerekli ilgiyi gördüğü zaman onu bir aile ferdi olarak görüyor. Dolayısıyla çocuğu bu yaşta yönlendirmek anne babadan ziyade bir futbol antrenörünün ya da bir voleybol antrenörünün daha çok yapabileceği bir alan haline geliyor.
1: Geçtiğimiz bölümlerde bir antrenörümüz, yani bir hocamız şey dedi aslında, benim de bir oğlum var. O da beni dinlemiyor. Başka bir antrenörü evet. dinliyor. Aslında evet. hani bu hepimiz için geçerli diyor. Ama bu güzel bir şey ya. Ben çok sevdiğim bir şeydir. Ben de kendi antrenörlerimi voleybol oynadığım zaman da çok seviyordum. Hala da görüştüğüm kişiler. Evet. Eminim hayatlarına büyük katkıda bulunuyorsunuzdur, dokunuyorsunuzdur. Peki tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir çatının altında hizmet veriyor olmanın baskıları da büyük olabiliyor. Özellikle branşınız futbol olduğu zaman beklentiler, hayaller çok yüksek oluyor. Hocam siz mesela söylediniz az önce, tabii ki scoutların incelediği, önerdiğiniz incelenmesi için sporcular oluyor. Altyapıya vermiş olduğunuz sporcular var. Eminim hocam sizin de öyledir. Ama herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Burada önemli olan sporla büyümek, çocukların sporla büyümeleri ve bunun kazanımlarını almaları. Ama siz bu tarz beklentiler olduğunda acaba çocuğun profesyonel olur mu? Altyapıya gider mi? Başarılı olur mu gibi beklentilere karşı ne cevaplar veriyorsunuz?
0: Ya şimdi oluyor tabii. Çok küçük yaşlarda hani değil de tabii böyle birkaç sene geçtikten sonra özellikle 10-11 yaşına geldiğinde çocuklar, 12 yaşına geldiğinde benim de hayatımda hiç sevmediğim bir cümle, hocam bundan bir şey olur mu, bir şey olacak mı gibi söylemlerle gelenler oluyor. Yani biz şunu söylüyoruz, yani genelde biz kendimiz de bu konuda örneğiz aslında. Hani çok iyi tanıyorlar bizleri de. Hani ikisini bir arada götürebilecek potansiyel var. İnsan çok güçlü bir varlık yani. Hani bunu hem akademik yönden hem sporcu profesyonel anlamda devam ettirebileceğini biz velilerimize anlatıyoruz ama havuzda çok oyuncu var. Yani bu böyle basit bir olay değil yani.
1: Tabii
0: yani
1: evet.
0: Bir de futbol çok bileşenin bir araya geldiği bir şey yani. Bir tek yetenekle de olan bir durum değil. Yani bir de biz bunu 14-15 yaşından sonra birinci ergenlik, ikinci ergenlik dönemlerinde o gençliğe yaklaşım dönemlerinde çok oyuncu kaybettik yani. Sırf arkadaş çevresinden, sosyal yaşamdan işte.
1: Tabii arkadaşları sporcu tabii, olmuyor. Tabii. Onlar gezmek istiyor. O şekilde tabii. belki antrenmandan kaçıyor.
0: Çok disiplin isteyen bir şey.
1: Evet.
0: Yani. Yani bir tek böyle dediğim gibi yetenekli olan bir şey değil. Çok çalışman gerekiyor. İşte koordinasyonu düzeltiyorsun, reaksiyonu düzeltiyorsun, oyun bilgisi. Oyun bilgisini yerleştiriyorsun. İşin içerisinde farklı fonksiyonlar geliyor. İşte süratli, hızlı yani birçok fonksiyon var. Ya bunların hepsini birleştiriyorsun. İşte bu sefer mental güçlülük, yani zihinsel güçlülük işin içerisine giriyor. O futbolcu gibi, sporcu gibi yaşaması. İşte bu kırılganlığı yapan veya bunu hayatını güzel geçiren oyuncular ileriye dönük gerçekten ışık yakan oyuncularımız var mı? Var. Hani bunları da biz çocuklarımızdan da örnek gösteriyoruz ellerimize. Çok da tabii beklenti içerisinde girmek de çok güzel olmuyor. Çünkü bu şekilde girdiğiniz zaman çocuğu mental anlamda bozarsınız. Yani çocuk kendini yetersiz görebilir bir yerden sonra.
1: Evet.
0: En başta düşünceleri özellikle futbol okullarında, yani branş ne olursa olsun, çocukların en başta spor yapmalarını teşvik etmeleri. Ondan sonrasında işte o spor kültürünü, spor disiplinini Ben 52-53 yaşındayım, halen bu yaşında ben de spor yapıyorum yani.
1: Evet,
0: o
1: tabii
0: bana geçmişten gelen bir şey yani.
1: Hayatta hiç çıkartmamak gerekiyor.
0: Yani güne çok erken başlamayı seviyoruz. İşte mesela uykuya çok dikkat etmeleri gerektiğini, beslenmelerin çok değerli olduğunu, işte antrenman sıklıklarının çok değerli olduğunu. Öyle sporcu profesyonel anlamda çıkmak basit bir olay değil yani. Evet, çok zor bir şey.
1: Kesinlikle hocam, evet, büyük bir özveri istiyor.
0: Yani insanlar bunu anlıyor artık. Yani bazen tabii çok bireysel ve çok duygusal baktıkları zaman kırganlıklar olabiliyor. Abi biz bunu velilerimize güzelce, bazen böyle bu tarz toplantılarımızda oluyor, ifade ediyoruz kendimizi, işte oyunu, futbolun ne olduğunu, işte neticede bir eğlence sektörü yani. Keyifli bir oyun, çok güzel bir oyun, çok hani sosyal medyada çok takip edilen bir şey. Yani çocuğun burada keyif almasını, hani karakter anlamında iyi yetişmesini, işte fiziksel anlamda aynı şekilde onun desteklemesi gerektiğini anlatıyoruz. Çok güzel dönüşler de oluyor ama tabii ki bazen problemli şeylerle de karşılaşıyoruz yani.
1: Tabii ki yani öyle şeyler de olabiliyor. Hocam eminim size de böyle beklentilerle gelen veliler veya çocuklar olabilir. Siz onlara ne cevaplar veriyorsunuz?
2: Aslında çocuklar değil de veliler biraz bu yönde çocuğu o şekilde modladığı için.
1: Evet, veya velinin daha çok hayali de olabilir.
2: Aynen.
1: Evet.
2: Yani her zaman gelen veli, özellikle biraz da sporla alakası varsa, benim çocuğum futbolcu olsun, benim çocuğum voleybolcu olsun. Bu tabii hocamın da dediği gibi çok düşük bir olasılık. Nasıl düşük bir olasılık? Şimdi bir kere Fenerbahçe çatısı altındasın. Yani Fenerbahçe altyapısına girmek her şeyden önce çok zor bir olay. Çok üstün yetenekleriniz olması gerekiyor. Çok büyük fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Bir üçgen şeklinde okul, çocuk ve aile arasında dönem üçgen şeklinde. Bunun çeşitli parametreleri var. Beslenmesi, mental hazırlığı, çocuğun fiziki gelişimi, ailenin isteği. İstek ama bir kuru istek olmaması gerekiyor. Yani çocuğun desteklemesi lazım. Eğer çocuğunun belli bir noktaya gelmesini istiyorsa bireysel antrenmanlarla desteklemesi gerekiyor. Tabii biz bunları velilere doğru bir şekilde aktarıyoruz. Yani burada amaç çocuğu iyi bir akademik gelişim sağlarken iyi de bir sporcu olmasını sağlamak. Malumunuz günümüzde sokakların çok büyük bir fobisi var aileler üzerinde. Çocuklar da bu fobiden dolayı tamamen evlere tıkanmış durumda.
1: Evet.
2: Ev içerisinde de teknolojiye teslim olmuş durumda. Bu tek tip çocuk yaratıyor. Yani günümüzde tek tip çocukları görüyoruz. Aynı düşünce yapısına sahip, aynı adımı atan, aynı hareketleri yapan farklı nitelikte çocuklar görmüyoruz. Spor okullarının buradaki en büyük katkısı bence bu oluyor. Çocukları evden çıkarıyor öncelikle. Bir arkadaşlık duygusu, bir takımlaşlık duygusu aşılıyor. Çocuğun doğuştan gelen yeteneğine katmış olduğunuz eğitimle birlikte belki profesyonel macerası başlıyor.
1: Evet.
2: Bu manada Fenerbahçe Spor Okulları olarak Erzurum'da biz bu yolculukta kendisine eşlik ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Fenerbahçe scoutlar, antrenörlerine izletmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin çeşitli turnuvalarına katılım göstererek çocukları her fırsatta izletmeye çalışıyoruz. Amacımız profesyonel bireyler yetiştirirken aynı zamanda spor, etik ve ahlaki değerleri yüksek bireyler de yetiştirmek. O yüzden her çocuk sporcu olacak diye bir şey yok ama her çocuk ahlaklı bireyler olabilir.
1: Evet, çok güzel söylediniz hocam. Sizin de dediğiniz gibi şu anki dönemde maalesef çocuklar sokağa çıkıp rahatça top oynayamıyorlar. Kendi aralarında eğlenemiyorlar. Bu sebeple de spor okullarının önemi büyük. Onlar dediğiniz gibi sosyalleşiyor. Arkadaş edinmekte zorluk çeken çocuklar arkadaş edinebiliyorlar. Onların dışında zaten kafalarını dağıtıyorlar, dersten uzaklaşıyorlar. Evet. Veya belki de oradaki arkadaşlarıyla hem dışarıda görüşüp hem de birlikte antrenman öncesinde veya sonrasında ödev de yapıyorlar. Birçok konuda onlara sosyal kazanım sağlıyorsunuz
0: çocuklarla
1: aslında.
0: Çocuklarla beraber velilere de aslında bir sosyal şey oluyor.
1: Evet, mesela tabii ki veliler de kendi aralarında.
0: 20 kişi tabii. 20 insanı ilk defa tanıyor mesela. Onlarla bir son mesela bazı gruplarımızda öyle oldu ki velilerle de mesela ailece görüşmeler, işte beraber farklı etkinliklerde muazzam bir bütünlük oluşuyor yani.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hocalarım, size sormak istediğim bir şey var. Şimdi kendi tecrübelerinizden yola çıktığınızda bir çocuğu bir spor branşına yönlendirirken veya bir spor okuluna yönlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Veliler burada nelere dikkat etmeli en başta? Tabii sadece futboldan bahsetmiyorum burada. Çocuklar birçok farklı branş seçebilir. Fenerbahçe Spor Okulları'nda birçok farklı branşı var. Siz çocuğu bir spora yönlendirirken velinin neye dikkat etmesini veya hangi spor okulunun neden tercih etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Önce sizden cevap alayım.
0: Şimdi bu konuda tabii yani çocuk mesela bizde 5-6 yaşta geliyor. Biz mesela 1-2 sene bazen hani zaman geçirdiğimiz zaman mesela o çocuğun gelişimine bakıyoruz. Yani çocuk bir zamandan sonra eğer hani futbol yani ayağı kontrol etmek hakikaten çok zor bir şey yani. Yani bunu özellikle bazı çocuklarda mesela el kol koordinasyonu çok düşük oluyor, reaksiyonu çok düşük oluyor.
1: Bu da aslında günümüz çocuklarda
0: tabii, çok var.
1: Eksilmiş bir durum.
0: Hocamın da söylediği gibi yani bu dışarının tehlikesi çocukların içeriye dönük olması işte içeride bir sefer telefon, tablet, televizyon gibi.
1: Aslında kas kaybıyla da başlamış
0: evet,
1: oluyorlar değil
0: kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle. Şimdi gelen çocuklarda tabii bizim hani futbolda ki diğer branşlarda da bence çok değerli. Mesela hani atletik bir yapı olması çok değerli yani. Şimdi bir de günümüzün futboluna baktığınızda hani branş olarak kendi ana branşımızdan gittiğimizde daha çok sürat, çabukluğu, hızı olan oyuncular daha çok tercih ediliyor. Hani biz bazen bu konularda tabii gelişim gösteren bir de gelişim bir süreç yani. Bilemiyorsunuz bazen hani 2 yıl, 3 yıl sonra 4-5 sene sonra çok farklı bir oyuncu izleyebiliyorsunuz. Bir, bu
1: evet,
0: da var yani.
1: Evet doğru söylüyorsunuz.
0: Yani bu anlamda bizim de mesela hani yanıltan veya bizim daha sonrasında bizim de mesela öğrendiğimiz bazı şeyler oluyor bu anlamda geçmiş dönemde. Mesela benim son 6-7 senede bu konuda birçok örnek verebileceğim sporcum var yani.
1: Evet bizi ilk başta aslında öyle tabii. Bir ilerleme kaydettiğini görmediğiniz ama sonrasında evet. Farklı
0: muazzam.
1: Bir yeteneğini keşfettiğiniz
0: muazzam.
1: Öğrenciler.
0: Muazzam. Yani mesela o çocuklar genelde böyle antrenman sıklığı iyi olan İşte böyle hiç böyle antrenman kaçırmayan, sorduğumuz zaman işte hani dersleri düzenli, uykusu düzenli, beslenmesi çok iyi. İşte o bir süreç yani.
1: Herhalde o sürede çocukların hem fiziksel hem de karakteristik yapıları mı oturuyor diyebiliriz?
0: Yani biraz zihinsel anlamda hani mesela 5, 6, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş sonrasında akıl da biraz erdikten sonra tabii ki hani gelişim daha da hızlı yürüyebiliyor. Zaten 10, 12 yaş, 12, 14 yaş muazzam. Gelişim açısından yani.
1: Evet.
0: Hem teknik hem beceri açısından. Ama hani sorunun üzerine söylerseniz bu genelde bizim farklı branşlara da yönlendirdiğimiz tabii ki çocuklar
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet bunu da soracaktım aslında.
0: Ama bizim tabii ki hani futbolu özgü baktığımızda hani teknik kapasitesi, becerisi gelişen bunun yanında atletizmi, atletik yapısı da çok iyi olan oyuncuların olması gerekiyor. Ama bu biraz da bakış açısıyla ilgili. Hani veli mesela ne bekliyor, ne görmek istiyor? İşte biraz önceki sorunuza bir daha dönüyorsunuz. Yani bu biraz böyle hani eğlence ve o dediğimiz spor kültürü ve disiplini almakla beraber tabii ki bunun yanında mesela o devamlılıkla devam eden çocuklarımız ileride daha ne hani futbolu düşünebilen veya profesyonel anlamda, meslek anlamda yapabilecek oyuncularımız da çıkabiliyor. O yüzden çok fazla böyle şey diyemeyeceğim. Yani hani değişken bir şey çünkü.
1: Evet.
0: 3 sene 5 yıl sonra farklı bir şey izleyebiliyoruz, görebiliyoruz.
1: Evet yani. Aslında sizin belki de en başta karşılaştığınızda çocukluğa futbola yeteneğinin çok olmadığını düşündüğünüz
0: evet.
1: Çocukların
0: evet.
1: İlerleyen süreçte daha farklı bir yol izlediğini görebiliyorsunuz.
0: Var var çok var yani. O yüzden bu konuda çok net bir şey söyleyemiyoruz yani.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Hı. Eminim
0: futbol
1: çok karşılaşıyorsunuzdur.
0: 11-12 yaş mesela kulübe aldık çocuk mesela çok maç oynadı. Maç oynuyor. 14-15 çok bambaşka bir oyun izliyoruz yani. Ya tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir çıta. Hani burayı farklı
1: evet.
0: Bir şey, kulüp ayrı bir şey. Mesela yani 3. lig, 2. lig, 1. lig neden olmasın yani?
1: Tabii niye olmasın?
0: Tabii.
1: Çok o güzel, yani. Evet. Yunus Hocam siz ne söylersiniz bu konu hakkında? Artık soru birazcık ucu açıldı fakat eminim siz de... Dikkat ettiğiniz şeyler vardır. Çocuklar küçük yaşta, en küçük yaşta geldiklerinde önemli olan herhalde eğlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Futbolu sevmeleri olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonrasında eminim süreçte sizin gözlemlediğiniz, dikkatinizi çeken birçok şey oluyordur. Belki de futbola yeteneğini olduğunu düşünmediğiniz çocuklar oluyordur. Belki gözünüze gördüğünüzde aslında bu çocuk basketbol oynasa veya voleybol oynasa çok başarılı olur dediğiniz sporcular da olabiliyordur. Ama tam tersine bu çocuk... İleride bir futbolcu olabilir dediğiniz çocuklar da oluyordur. Ne
2: evet.
1: Düşünüyorsunuz?
2: Aslında 5 yaş grubu öğrencilerini aldığımız zaman o çocuklar çok da aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani yaşları gereği. Biraz yeteneği olsun ya da olmasın ailelerin yönlendirmesi burada devreye giriyor. Çocuk geliyor 5 yaşında. 5 yaşındaki bir çocuğu başlattığınız zaman... belki abartı olabilir. 10 yaşına kadar aslında çocuk daha henüz ne yaptığının farkında olmadığı bir dönem oluyor. Bu 5 yıllık süre içerisinde hocamın dediği gibi spor çok uzun bir süreç. Yani getireyim 3 ay sonra benim çocuğum futbolcu olsun, voleybolcu
1: evet,
2: olsun
1: evet.
2: Beklentisi çok fazla.
1: Sabır isteyen bir süreç.
2: Tabii
1: gerçekten.
2: Ki çok uzun yıllara yayılan bir süreç. Özellikle 10 yaş sonrası kız ve erkek çocuklardaki fiziksel gelişim, mental gelişim aslında daha iyi yönlendirilmesinin yapıldığı yaş oluyor. 5 yıl bir çocuğu antre ediyorsun, ondan sonra çocuğun futbola çok yatkın olmadığını görüyorsun ama bunu veli çok kabullenmek istemiyor. Hı hı. Bu sefer bilimsel gerçekleri, işte çocuğun fiziki gelişimi, mental gelişimi, vermiş olduğu işte driller, reaksiyonlar, bunların hepsi devreye giriyor ve sen bunları anlatmaya başlıyorsun veliye. Tabii bilinçli insanlar bunu anlıyor ve çocuğunu farklı bir branşa yönlendirmemize çok da ses çıkarmıyor. Futbol piyasasının önemli bir maddi sektör olmasından dolayı özellikle ülkenin doğusunda her veli çocuğunu bir ekonomik kaynak olarak görüyor maalesef. Buradan biraz daha kazancını sağlamasını istiyor ama bu dediğimiz gibi bir gelişim süreci. Çocuk futbolda iyi olmayabilir. Biz Erzurum bu manada çok zengin bir şehir. Kış sporları merkezimiz var. Hı hı. Kayak, buz pateni, curling gibi spor dallarına da hizmet veriyoruz. Çocukların buraya yönlendirilmesini yapıyoruz. Mesela çok yüzmeyi diyemeyeceğim çünkü bizim yüzme dönemimiz çok kısıtlı. Dolayısıyla çocukların ergenlik çağından sonraki gelişimlerini takip edip yönlendirmesini biz de yapıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten iki deneyimli spor okuluyla birlikteydik. Dediğiniz gibi hem eğitimin hem de sporculuğun bir arada götürülmüş olduğu iki isim bizlerle birlikteydi. Tabii spor okulunuzdaki antrenörler için de aynı şekilde aynı şey geçerli. Hocam siz de bahsettiniz, hatta siz de bahsettiniz. Hem eğitimini devam ettirmiş hem de sporculuğunu devam ettirmiş. Şimdi antrenör olarak devam ettiren ve bir yandan da sporu hayatlarından eksik etmeyen bireylersiniz. O yüzden size başarılar diliyorum ama son olarak ikinizden de ayrı ayrı velilere ve çocuklara iletmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu almak isterim.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani ilk önce velilerimiz çocukları bu konuda çok böyle hedef koymasınlar yani. Hı hı. Bu gerçekten çocuklarımıza negatif anlamda çok büyük bir eksi yazıyor. Onların bu konuda desteklemelerini ve ayrıyeten bu söylediğim şey çok mesela çok yanlış oluyor. Yanlış yapılıyor bu konuda. Kıyaslama yapmalarını hiç istemiyorum.
1: Evet.
0: Yani. Hani mesela bu akademik yönden de öyle. Mesela biz eski bir eğitimci olarak da yine bir öğretmen olarak da bir profesyonel spor yapan bir insan olarak da yani sakın ha sakın kıyaslamasınlar. Çünkü her çocuğun gelişimi başka bir şey yani.
1: Tabii ki de. Çocuklar da zaten karşılaştırılmak istemiyorlardır eminim ki. Evet. Onların da karakterine velilerin bu şekilde davranışı etki ediyordur elbette.
0: Ya benim karşılaştığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani
1: bunu, evet hocam sadece sizin değil aslında. Evet. Ben bunu gözlemliyorum.
0: Genel anlamda olan bir problemimiz bu. Ama hani biz de bunu birebir yaşıyoruz. Dediğiniz gibi çok önemli. Çocuklardan bile bu dönütler geliyor bize. İşte beni işte Ahmet'e göre, Mehmet'e göre işte kıyaslıyor. Mesela çocuk üzülüyor da yani o. O üzgünlüğünü de bazen bizimle paylaşıyor. Velilerin en çok yapmasını istemediğim şeylerden bir tanesi bu. Bir de dediğim gibi yani çok böyle büyük hedefler koymasınlar. Çocukları eğlenmeye gelsin. Hı hı. O spor kültürünü, disiplinini, ahlakını almaya geldiklerini bilsinler. Zaten sporcu olacaksa, futbol oynayacaksa veya farklı branşlarda falan olacaksa çocuk zaten bunu yönlendirmelerini biz yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yani güvendikleri bir spor okulu olarak, güvendikleri antrenör olarak bizlere güvenmeye devam etsinler yani.
1: Öyle teşekkür söyleyeyim. Ederim hocam. Yunus hocam sizin eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?
2: Evet, velilerimize iletmek istediğim mesaj kesinlikle spordan vazgeçmesinler. Fenerbahçe Spor Okulları olarak bu işin gerçekten hakkıyla yapan bir kulübüz. Ülkenin her coğrafyasında, Erzurum'da da böyle. Çocuklarını spor yapmaktan alıkoymasınlar. Kesinlikle bir spor faaliyeti olarak bunu önce görmelerini istiyorum. Sonraki süreçlerde çocuğun yeteneğine göre zaten profesyonel aşaması hangi branşta olursa olsun ilerleyecektir. Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Biz ülkenin doğusunda bu işi yapmak çok kolay değil dediğim gibi. Antrenörlerimiz bu zor durumu göğüslemiş durumdalar. Hem futbolda hem voleyboldaki antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir süreç. İnşallah nice Fenerbahçeli günleri olur.
1: Evet. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Her ikinize de başarılar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün Erzurum Futbol ve Voleybol Okulu yetkilisi Yunus İnce ile Fenerbahçe Çanakkale Futbol Okulu yetkilisi Yusuf Bahçeci bizlerle birlikteydi. Spor Okulları programının sonuna geldik. Hafta yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ladies and gentlemen, this is spectacular.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Fenerbahçe kulübümüzün tarih danışmanı Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız, araştırmacı yazar ve kongremiz Barış Eymen'le beraber bugün Osmanlı döneminde spor kulüplerinin tescil edilme konusunu konuşacağız. Evet. Ara sıra bahsetmişim ama bugün etraflıca bu konuyu konuşmakta
1: rahatlı bir şekilde girmek
0: fayda var. Hocam, Cemiyetler Kanunu ve bu kanun çerçevesinde spor kulüplerinin kuruluş tescili bugün konuşacağımız konu. Bu Cemiyetler Kanunu'ndan bir başlayalım diye düşünüyorum. Kanun ne zaman çıktı? İçeriğinde neler mevcuttu?
1: Şimdi 2. Mecliyet öncesindeki gelişmelere baktığımızda, yani 1908 öncesi gelişmelere baktığımızda ülkede dernek kurulması ile ilgili herhangi bir yasa yok. Zaten çok da dernek de yok yani. Şimdi 1908'den sonra işte 2. Meşrutiyet'in ilanı ve diğer yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu 1876 Anayasası üzerinde bir takım değişiklikler yapılıyor. Ve bu değişiklikler çerçevesinde aslında ülkenin yeni bir döneme girdiğini de söyleyebiliriz. Rejim anlamında da aslında. Mesela şimdi 1876 Anayasası'nın o ilk uygulandığı dönemlerde şimdi padişah sadrazamı seçiyor. Yani bir nevi başbakanı seçiyor ve diğer bütün nazırları da gene padişah seçiyor. Bütün yani bakanları padişah seçiyor. Öyle bir yetkisi var. Şimdi itibariyle 2. Meşrutiyet'ten sonra 1909 yılı itibariyle şimdi bu anayasanın üzerinde bir takım değişiklikler ortaya konuyor. Mesela deniyor ki şimdi bundan sonra artık padişah sadece sadrazamı seçer. Ve seçtiği sadrazamın da mecliste güven oyu alabilecek bir kişi olması lazım. Bu ciddi bir dönüşüm. Yani keyfi olarak sen sadrazam olacaksın diyemiyor padişah. Meclisten güven oyu olması lazım. Çünkü artık mebusan meclisi ve ayan meclisi olarak iki tane meclis de kurulmuş. Şimdi bunun yanında diğer nazırların seçimi de artık padişaha bırakılmıyor. Sadrazam o nazırları, yani çalışacağı kabine ekibini sadrazam seçecek. Şimdi bu da tabii ki önemli bir değişim ve aynı zamanda bu şu anlama gelir tabii ki. 1909 anayasa değişikliklerinden sonra padişahın yetkileri ciddi bir şekilde sınırlandırılmış oluyor. O yüzden biz son iki padişah, mesela Sultan Reşat'a ve Sultan Vahdettin'e bu gözle bakmamız lazım. Artık ülkede padişahların sözünün geçmesinden çok siyasal iktidar, yani hükümet kararları oluyor ve uyguluyor. Şimdi buradan Cemiyetler Kanunu meselesine geldiğimiz zaman, şimdi mevcut anayasa 119 maddeydi. Bir de 120. madde olarak yeni bir madde koyuluyor anayasa. Bu da tam aslında hem toplantı ve gösteri yapmakla ilgili hem de cemiyetlerin kurulmasıyla ilgili bir madde. Ona bir bakalım, 120. madde neyi öngörmüş? Kanunu mahsusasına tebaiyat şartıyla Osmanlılar hakkı iştibağa maliktir. Devlet-i Osmaniye'nin tamamiyeti mülkiyesini ihlal ve şekli meşrutiyet ve hükümeti tayir ve kanunu esası ahkamı hilafına hareket ve anasırı Osmaniye'yi siyaseten tefrik etmek maksatlarından birine hadim veya ahlak ve adab-ı umumiyeye mugayir cemiyetler teşkili memnu olduğu gibi hafi cemiyetler teşkili de memnudur. Şimdi anayasaya bu maddeyi şu anlamda koymuşlar. Aslında önceden izin almadan herkes dernek kurabilir, cemiyet kurabilir. Fakat şu durumlar hariç şeklinde bir takım sınırlamalar getirmiş. Yani işte anayasayı değiştirme öngören bir cemiyet kurulamaz. Veya anayasa hükümleri aleyhine çalışacak bir cemiyet kurulamaz. İşte uyumu ahlaka aykırı hareket edecek bir cemiyet kurulamaz şeklinde. Gizli cemiyetler kurulamaz şeklinde bir sınırlama getirilmiş. Ama bunun dışında herkes önceden haber vermeden cemiyet kurabilir. Yani önceden bir izin almak zorunda değil. Ve böylece tabii ki bu anayasal hüküm bu şekilde, bir de bunun kanunu yapmak gerekir. Dolayısıyla bu çerçevede bir Cemiyetler Kanunu çıkarıldı. 16 Ağustos 1909 tarihi itibariyle. Şimdi bu çıkan kanunda cemiyeti şöyle tanımlıyor. Eşhas-ı müteaddide tarafından malumat ve mesailede sureti daimede bit tevhid, mukasameyi ribihten gayri ve gayri bir maksatla teşkil edilen heyet. Tabii buna daha biraz izah etmek lazım. Şöyle diyor aslında cemiyetler kanunundaki cemiyetin tarif edilmesi. Çeşitli şahıslar tarafından sorumluluğu paylaşılan ve kar amacı gütmeyen bu maksatla oluşturulan heyetlere cemiyet adı verilir şeklinde. Böyle 19 maddelik bir cemiyetler kanunu bu şekilde kabul edilmiş oldu. Şimdi bundan sonrası için artık daha önce kurulmuş olan cemiyetlerin kendilerini tescil ettirme veya yeni kurulan cemiyetlerde bu yasaya uymak suretiyle kurulacaklardır. Şimdi içeriğine de bir bakmak gerekiyor tabii ki. Ne var mesela? Bu şeye göre, yasaya göre dernek kurmak için önceden izin almak gerekmiyor bir kere. Ama gizli bir cemiyet kuramazsınız deniyor. Kurulan cemiyetin idare merkezi İstanbul'da ise dahiliye nezaretine, taşrada ise yörenin en büyük mülki memuruna, cemiyetin unvanını, amacını, idare merkezini, yöneticilerinin isim, meslek ve ikametgahlarını içeren bir beyanname verilecektir. Karşılığında ise bir ilmi haber alınacak. Yani dernek önceden izin almadan diyor ki ben bir dernek kurdum, işte bilgilerim şunlardır diyecek. Ve karşılığında da evet talebiniz yapılmıştır, alınmıştır şeklinde kendilerine bir belge verilecek. Şimdi cemiyet başvururken buna ayrıca kendi tüzüğünden iki adetini de ibraz etmek durumunda. Ve idare heyetinde veya ikametgahlarda herhangi bir değişiklik derhal hükümete bildirilecek. Cemiyetler kanunda bu da var. Herhangi bir cemiyete üye olabilmek için 20 yaş sınırı var. 20 yaşında olması lazım. Sonra cemiyete üye olmak için bir cinayette mahkum olmamak lazım ve medeni haklardan mahkum olmamak da gene üyelik şartları olarak ortaya konulmuş oluyor. Ve gene bu yasa çerçevesinde iki kişiden aşağı olmamak üzere cemiyet bir idare heyeti belirlemek durumunda. İşte eğer şubeleri varsa şubelerin de ayrıca idare heyeti olması gerekiyor. Bu cemiyetler tabii ki yazışmalarını ve tebligatlarını cemiyete ait gelir ve giderleri kayda geçirecekler. Ve mülki ve adli merciler bunları talep ettiklerinde bunları göstermekle yükümlüdürler şeklinde. Evet, bu 16 Ağustos işte 1909 tarihinde çıkarılan cemiyetler yasası, ki bu yasa aslında Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar geçerli oldu. Çünkü zaten o Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tarihi devamlılık çerçevesinde baktığımızda birçok yasa gibi bu da Cumhuriyet'e intikal etti. Ve Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar kullanıldı.
0: Barış, senin bu konuda ilave etmek istediğin neler var?
2: 1908 yılında Fenerbahçe, daha doğrusu 1907'de kurulduğunda 1908'e giden yolda bir nizamname oluşmuş. Hocam hiçbir yerden izin almaya gerek kalmadan kurulan cemiyetlerden bahsetti. Bunlara örnek verebiliriz zannediyorum. Bizim futbolcularımızın anılarında, ilk dönemlerde oynayan futbolcularımızın anılarında işte bir kuş dili futbol kulübünden, Kurbaldere futbol kulübünden bahsedilir. Bunlar aslında birkaç kişinin bir araya gelip oluşturduğu kulüplerdir. Hatta enteresan hikayeler anlatılır. Herhangi bir kurala, kaideye bağlı olmadan 30-40 kişinin bir topun peşinde koşturduğu kuş dili çayırında bir takım maçlardan bahsedilir. Fakat Fenerbahçe gibi daha en baştan kendince bir kurumsallaşma ihtiyacı hissetmiş bir kulübün kurulur kurulmaz bir nizamnameye ihtiyaç duyacağı açıktı. Nasuhi Esat Baydar'ın, nur içinde yatsın, ilk üyelerimizden, ilk kurucularımızdan bir süreli yayında tefrikası vardır Fenerbahçe'nin kuruluşuna dair. Şimdi orada mesela daha 1907'de, 1908'de 15-16 yaşlarında olan Necip Okaner'in birkaç gün sonra bir şeyler olacak diye ikinci meşrutiyetin ilanını işaret ettiği ve Fenerbahçe'ye tabiri caizse çala kalem yazılan tüzüğün evrak ortadan kaldırma, bu bizdeki toplumsal değişimlerde bir gelenektir. Ya şu evrakları bir ortadan kaldıralım hareketi. Evrakların ortadan kaldırıldığı söylenir. Sene 1913'e geldiğinde meşhur, burada çok sözünü ettiğimiz İdman Dergisi'nin ilk sayısında bir fotoğraf Mehmet Hulusi Bey, Nafiha Nazırı ve altında şöyle bir açıklama vardır. Yeni nizamnamesiyle memleketimizde idmancılığın havi ve müzahiri sıfatını iktisap etmiş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Muhteremi yazar. Üstte de Mehmet Hulusi Bey yazılıdır. Şimdi bu hikayeyi biz Nasuhi Bey'den dinleyelim. Onun çok leziz bir üslubu var. Diyor ki kulübe başkan oluşu, onu da anlatalım önce. Bir kere daha söylemiştik ama tekrar etmekte fayda var. Hamit Üstü Kayacan Fenerbahçe kulübüne devam ediyor. Bizimkiler onu gözüne kestiriyorlar. Bize başkan olur musunuz diyorlar. O da ben henüz o makama gelmeye hazır değilim. Ben size daha iyi birini önereyim diye alıyor bizimkileri. Hulusi Bey'in evine götürüyor Erenköy'deki köşküne. Teklif ediyorlar, kabul ediyor. Ve sonra bir tüzük ihtiyacı var. Kendisi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti reisi. O meşhur ikinci maddemiz, gençleri, vatanın gençlerini zorluklara ve vatan müdafaasına hazırlamak satırlarının yazarı Hulusi Bey. Nasuhi Bey şöyle anlatmış sürece. Haftalarca süren inceleme ve araştırmadan sonra Hulusi Bey'in meydana getirdiği değiştirilmiş tüzüğün müsveddeleri idare heyetine verildi. Bilmem ki bu tüzüğün yazılış tarzını nasıl tarif etmeli. Tacüt Tevarih veya Mecelle-i Ahkam Adliye'deki ağdalı lisan, futbol, su topu, kriket gibi spor tekniğine ait kelimelerle birleşerek neden yapıldığı meçhul bir marmelat gibi yenilmez, yutulmaz, imkansız bir halde tüzüğe girmişti. Sonra bir spor kulübüne mahsus olan tüzük müsveddesine idarecilikle ilgili ne düşünülebilirse hepsi vardı. Fakat asıl spora dair Fenerbahçe Spor Kulübü cümlesinden başka hiçbir şey bulmak mümkün değildi. Devam ediyor. Müsvedde basılmak üzere bize verilince şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Hamit Üslü Bey ile henüz samimiyetimiz olmadığı için nizamname ile ilgili görüşlerimizi ona söyleyemedik. Nihayet Brest-Litovsk anlaşması yapılırken müdahaleleriyle şöhret kazanan Alman generali gibi imdadımıza Galip yetişti. Galip Kulaksızoğlu, kulübümüzün sert mizacıyla bilinen kurucusu ve başkanı. Tüzüğü okuyup lazımsa değiştireceğimizi sertçe bir dille Hamit Üslü Bey'e bildirdi. Aksi düşünülemezdi zaten. Dediği gibi yaptık ve tüzüğü okuyup çok lazım olduğu için de baştan başa değiştirdik. Bu suretle Fenerbahçe'ye örnek gösterilecek kadar kuvvetli ve sağlam bir kuruluş halinde senelerce yaşatan ikinci esas tüzüğümüz meydana gelmiş oldu. Hulusi Bey iyi bir mühendis ve devlet adamıydı. Yalnız bir Nafiha Nazırı bir spor kulübüne yardım etmiş olmak için onun genel başkanlığını kabul edebilir. Ancak bilmediği sporun idaresine yönelik tüzükler oluşturamazdı demiş Nasuhi Bey. Şimdi bizim müzemizde 1913 tarihiyle sergilenen tüzük esasında ilk tüzük değil. Ama bunun önemi de yok. O bizim elimizdeki ilk tüzüktür. Bununla ilgili müzemiz kurulurken bir takım çeviriler yapılmıştı. Şimdi keşke sevgili Barış Keneroğlu da burada olsaydı. İnşallah yakın zamanda aramıza katılacak tekrar. Onun bir makalesi var Tüzük ve Tescil diye Fenerbahçe tarihiyle alakalı. O çok kıymetlidir o makale. Şu yüzden bahsediyorum ondan bir yandan da. Orada o çeviri esnasında tüzükte bir fanla başlayan bir kelime vardı. Onu Osmanlıca'dan okurken yani bakıp ilk konma esnasında bir anlam veremeyip fan kulüp diye geçiştirmişler. Şimdi Barış onun fanfar olduğunu, yani bir nevi küçük orkestra olduğunu keşfetti ve şöyle bir yazı yazmıştı makalesinde, alıntılıyorum. Tüzüğün 6. maddesinde yer alan fanfar ise en ilginç korunlardan biri olarak Fenerbahçe tarihinde yer almaya adaydır. Fransızca fanfar kelimesinden gelen, Fransızca telaffuzunu edemiyorum. Bu kelime sadece üflemeli çalgılardan oluşan küçük çaplı bir orkestra anlamını karşılamaktadır. Tüzükte yer alan bu bilgi bize kulübün o dönemde bir orkestrasının varlığını söylemektedir. Nitekim Refet Paşa'nın 3 Kasım 1922 tarihinde kulübe yaptığı ziyaretin yer aldığı gazete haberlerinde kulübün orkestrasının varlığına ilişkin maddi kanıtlara da rastlanmıştır. Bu da bize en azından 1913-1922 yıl arasında kulübün bir orkestrası olduğunu göstermektedir demiş. Yani tüzük esasında bir vaka olarak Fenerbahçe tarihinde kuruluştan beri var. Bunun bugüne ulaşan süreçte aradaki bütün tadillerle beraber değerlendirilmesi ve çalışılması şart. Biz bu işin başlangıcını yapmış oluyoruz. Hocam da sağ olsun tafsilatlı olarak anlatmış oluyor. Şimdilik bu kadar diyorum.
0: Peki hocam, tekrar size dönmek istiyorum. Cemiyetler Kanunu çıktıktan sonra ne tür gelişmeler oldu? Özellikle üç büyük kulübün kendini tescil ettirme süreçleri nasıl işledi, nasıl yaşandı?
1: Şimdi bu kanunlar çıktıktan sonra tabii ki peyderpey kulüpler, tabii ki sadece spor kulüpleri anlamında da düşünmemek lazım. Birçok cemiyet var tabii ki. Dolayısıyla kendilerini tescil ettirme sürecine girmiş oluyorlar. Burada tabii iki aşamalı olduğunu bilmek lazım. Şimdi önce kurulmuş olan dernek işte idare heyetini, tüzüğünü ibraz ediyor. Yani başvuruda bulunuyor yani. Şimdi bu başvuru şeyin tescilin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Çünkü önce hükümet işte konuyla ilgili merci bu tüzüğü inceleyecek. Ve bunun aslında Cemiyetler Kanunu'na uygun olup olmadığını da bir tespitini yapacak. Ve evet uygunsa da ona göre tescil edilecek. Yani dolayısıyla iki aşamalı olduğu için bu aşamaları tamamlayan kulüp olarak şimdi Fenerbahçe'yi görüyoruz. Onun sebebini de söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe kulübe başvururken mesela cemiyetin ünvanı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bunu belirtmiş. Yani bizim ismimiz Fenerbahçe Spor Kulübü'dür demiş. Ki daha önceden buna kısmen değinmiştik ama yeniden hatırlatmakta yarar var tabii ki bunları. Mesela kuruluş amacını da şöyle ifade etmiş Fenerbahçe Kulübü. Memlekette terbiye-i bedeniye ve fikriyenin teminine çalışmak ve şübban-ı vatanı mübareze-i hayata ve meşak ve efsar-ı askereye alıştırmak üzere. Yani daha anlaşılır bir şekilde ifade edecek olursak, ülkede beden eğitim ve düşüncesinin yaygınlaşması için çalışmak ve ülke gençlerine hayat mücadelesine ve askeri seferler ile zorlukları alıştırmak. Yani bu hedefle kurulmuş olduğunu belirtiyor ki o dönemdeki işte idmancılık ve aynı zamanda işte savaşa hazır gençlerin yetişmesini birçok vesilelerle de aslında değinmiş oluyoruz. Dolayısıyla gençlerin hem hayata alışması hem de gerekirse askerlik söz konusu olduğunda da o ortama da alışmasına yönelik bir şey kuruluş felsefesi ortaya konulmuş. Yani milli değerlerin burada çok göz önünde bulundurulduğunu gözlemleyebiliyoruz. İdare merkezi Kuşdili Çayırı, Kadıköy'ünde Kuşdili Çayırı diyor. Kuruluşlarını tam olarak 1907 yazmış Fenerbahçe. Yani 1323 Rumi olarak kuruluş tarihi 1907. Kurucularına baktığımızda da yani bu 1913 yılındaki Fenerbahçe'nin bu müracaatı 1913 yılında reisi umumi olarak Hamit Üstü Bey, reis olarak Fuat Bey, kaptanı umumi olarak Galip Kulakzoğlu, kasadar olarak Hakkı, katibi umumi Hüseyin Hüsnü şeklinde idare heyeti böyle oluşmuş. Hatta 28 Mart 1913 tarihli Tanın gazetesi de Fenerbahçe'nin bu tesciliyle ilgili şöyle bir habere yer vermiş. Fenerbahçe Spor Kulübü namı altında bir terbiye-i bedeniye cemiyeti tesis edilmiştir şeklinde bu bilgiyi vermiş. Yani Fenerbahçe tüzüğünü takdim etti, idare heyetini takdim etti. Devlet yetkilileri bunu incelediler ve tamamdır deyip tescili yapıldı. Hatta tüzüğün ilk maddelerinde şöyle bir bakmakta yarar var. Çünkü kuruluş felsefesi açısından da önemlidir bunlar. Mesela birinci maddede 1907 yılında kurulmuş olan Fenerbahçe Spor Kulübü 1913 yılında Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre hükümetin resmi iznini elde etmiştir deniyor. İkinci maddede kulübün amaç ve ülküsü, ülkede beden eğitimi düşüncesinin yaygınlaştırılması için çalışmak ve ülke gençlerini hayat mücadelesiyle askeri seferler ve zorluklara alıştırmaktır. Sonraki madde, kulüp özellikle askeri antrenmanların gerçekleştirilmesi ve milli oyunların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi işine girişecek ve atış deneyimlerinin gerçekleştirilmesine uygun tesisler kurup geliştirmeye çalışacaktır. Şimdi dördüncü madde, kulüp beden eğitiminin maddi ve manevi faydalarının kamuoyuna benimsetmeye ve spor merakının Osmanlı memleketlerinde yaygınlaştırılması için çalışmaya ve bunu gerçekleştirmek için gerektiğinde şehirlere ve Osmanlı gençleri ile Avrupa gençleri arasında ilişkiler kurmak amacıyla fırsat bulduğunda yabancı ülkelere seyahatler yapmaya ve gereğince karşılaşmalar, oyunlar düzenlemeye çalışacaktır. Beşinci madde ise kulüp hiçbir şekilde ve nedenle politika ile ilgilenmeyecek ve uygulamalarıyla hiçbir siyasi partinin amaç ve uygulamalarını benimsemeyecektir. Yani bu ilk beş maddeye baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin kuruluş felsefesini de burada rahatlıkla görmüş oluyoruz. Yani Fenerbahçe şeyini tamamlamış. Tescil edilme sürecini bu şekilde tamamlamış ve nitekim zaten arşivde bununla ilgili bir belge de zaten bulmuş bulunuyoruz ve neticede bunu belgeyle de aslında somutlaştırabiliyoruz. Şimdi sorunuzun diğer kısmına geldiğimiz zaman şimdi şunu görüyoruz. Diğer iki kulübün pozisyonu nedir bu anlamda? Mesela şimdi Galatasaray ve Beşiktaş açısından meseleye bakacağımız zaman şimdi bu iki kulübün 2023 yılında Ankara'da düzenlenen bir sergi vardı. Şut ve Gol sergisi. Şimdi bu sergiye göndermiş oldukları birer belge var. Ve bu belgede her iki kulüpte bizim kuruluş belgemiz olarak bunu öyle takdim etmişler ve aynı zamanda bu belgeler zaten sergi kataloğunda da yayınlandı. Şimdi Galatasaray kulübü bir müracaatta bulunuyor. Nereye müracaatta bulunuyor? Üsküdar Mutasarrıflığı'nda müracaatta bulunuyor. Ve cemiyetin ünvanı olarak da Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü ismini verilmiş. Şimdi kuruluş gerekçesi olarak da şöyle bir ifade kullanılıyor. Galatasaray Mektebi Sultanı mezunun ve müdavimini meyanında Riyazet-i Bedeniye'nin temini. Yani Galatasaray mezunları arasında beden eğitiminin sağlanması şeklinde. Tabii şimdi enteresan olan Galatasaray bu müracaatı 3 Kanunsani 1331 tarihinde yapmış. Yani miladi olarak baktığımızda 16 Ocak 1916'da tescil edilmek üzere başvurmuş ve burada tabii ki Fenerbahçe kuruluş tarihini 1907 olarak vurgulamıştı. Galatasaray'ın bu başvurusundaki kuruluş tarihi ise 23 Eylül 1331. Yani miladi olarak baktığımızda 6 Ekim 1915. Yani Galatasaray Üsküdar Mutasarrıflığı'na başvururken kuruluş tarihini biz 6 Ekim 1915'te kurulduk şeklinde beyan etmiş. Yani bu bizim düşüncemiz değil. Kulübün kurulmak amacıyla vermiş olduğu resmi belgedeki tarih bu şekilde. Biz 6 Ekim 1915'te kurulduk demişler. Tabii ki prosedür işte hep sözünü ettiğimiz gibi siz bir tüzüğünüzü veriyorsunuz. Diğer kurucularını hepsini beyan ediyorsunuz. Bilahare o tüzük inceledikten sonra işte uygundur diye tescil ediliyor. Şimdi buradaki 90 nedir? Evet Galatasaray'a başvurunuz ve tüzük metniniz alınmıştır diye bir belge verilmiş. Ve nitekim buradaki ifadeler onu gösteriyor. Bala'da ünvan ve maksadı tesisi ve merkezi idaresi muharrer olan Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Nam Cemiyet'in nizamnamesi tevdi edilmiş olduğundan hiçbir ilmuhaber tevdir kılındı. Evet siz başvurdunuz biz de başvurunuzu kabul ettiğimize dair size bir belge verdik deniyor. Fakat bunun ikinci aşaması yok.
0: Yani tescil yani, edilmesi.
1: Tescil edilmesiyle ilgili şu ana kadar Osmanlı arşivinde bulunmuş bir belge yok. Tabii ki muhtemelen tescil edildi ama en azından bu anlamda bir noksanlık olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin o bulunmuş olan tescil belgesi Galatasaray için geçerli değil. En azından şu ana kadar bulunmuş değil. Tabii enteresan olan bir de kuruluş tarihini 6 Ekim 1915 olarak ifade edilmiş olması. Şimdi aynı süreç Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş mesela Beyoğlu Mutasarrıflığı'na başvuruyor. Beyoğlu Mutasarrıflığı'na cemiyetin ünvanı olarak Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adı kullanılmış. Mesela maksadı, kurulmuş maksadı olarak terbiye-i bedenin terakkisi için denmiş. İdari merkezi olarak Beşiktaş İlhamur Caddesi'nde evvelce jandarma karakolu iken tahliye ondan yer olarak vurgulanmış. Şubesi yoktur denmiş. Ve Beşiktaş'ta 1911 yılında Ocak ayında bu başvuru yapıyor. Ve kuruluş tarihi olarak da şunu ifade ediyor. 3 Kanunisani 1326. Yani Rumi takvimde bu şekilde. Miladi takvim olarak da bunun tam karşılığı 16 Ocak 1911'dir. Yani Beşiktaş Beyoğlu Mutasarrıflığı'na biz Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak bir dernek kurduk. Tüzüğümüz de budur şeklinde başvurduğunda kuruluş tarihi olarak 16 Ocak 1911'i göstermiş. Ve aynı süreç burada da işliyor. Beyoğlu Mutasarrıflığı Beşiktaş'ın şeyini, talebini alıyor ve deniyor ki orada da Bağla'da ünvan ve maksadı tesisi ve merkezi heyeti idaresi muharrer olan Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü'nden cemiyetin nizamnamesi tevdi edilmiş olduğunda mukabilinde hiçbir ilme haber verilmiştir. Evet, aldık, başvurumuzu aldık ve başvurumuzu aldığımıza dair de bir ilme haber size vermiş oluyoruz. Ve aynı süreç tabii ki Beşiktaş için de geçerli. Tescil olayı en azından arşiv belgelerinde tam tescilin tamamlanmadığını gözlemleyemiyoruz. Muhtemelen tabii ki tescil edildi ama Galatasaray'da olduğu gibi Beşiktaş'ta da tescil belgesi henüz Osmanlı arşivlerinde bulunmuş değil. Yani üç kulüp açısından işte dernekler kanununa göre başvuru ve tescil hadisesi böyle cereyan etmiştir.
0: Hocam peki bu dönemde kurulan ve tescilleri gerçekleşen diğer spor kulüplerimiz vardır mutlaka. Onlardan tabii örnekler verebilir misiniz?
1: Şimdi ona da bakalım tabii, çünkü aslında hani birçok dernek spor kulübü kuruluyor. Ama bir kısmı işte tam belki arşivde en azından belgelerini bulamıyoruz. Veya belki tescilleri tamamlanmayan birçok spor kulübü de mevcut. Ama mesela tescili tamamlanmış olan bazı örnekler verelim bu anlamda. Mesela Fatih İdman Yurdu kurulmuş. Kuruluş amacı memlekete fikren ve bedenen cevval bir unsur yetiştirmekten ibarettir denmiş. İşte idare heyeti azaları, kuruluş tarihleri vurgulanmış. Burada özellikle kuruluş amaçları üzerinde durmak istiyorum. Çünkü hep benzer hususlar vurgulanıyor. Yani o dönemde spor kulüpleri kurulurken gençlik ve idmancılık, bunlar hep ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Mesela Kanlıca Terbiyeyi Bedeniye Yurdu kuruluş amacını şöyle ifade etmiş: Osmanlı gençliğinin feyizli bir istikbal kazanmasını temin edecek esbaba tevessülden ibadettir. Yani feyizli bir istikbal kazanmasını sağlamak istiyoruz biz gençliğimizin şeklinde. Gene kurucuları ve idare merkezleri yazılmış. Mesela Kumkapı Terbiyeyi Bedeniye Yurdu. Kuruluş amacı ülkesine layık, genç, kuvvetli, çevik, gürbüz ve ahlak nesiller yetiştirmek. Hep şeyler aynı, özneler aynı. Gençlik, spor ve bunların yetişmesini sağlamak. Mesela Kadıköy Terbiyeyi Bedeniye İdman Kulübü, İstanbul gençlerine futbol, tenis, yarış, güreş ve benzer eğlenceler tertip etmek ve musikiye ait tertibatta bulunmak şeklinde bir kuruluş amacı ortaya konmuş. Mesela Kadıköy Gençler Birliği Spor Kulübü, kuruluş amacı gençliğin fikri ve bedeni inkişafına ve müddeti kemaline çalışmak. Bu şekilde bir amaç. Bunlar tabii tescil edildikleri için özellikle önemsiyoruz. Çünkü arşivde kayıtları var bu kulüplerin. Osmanlı İzciler Derneği, vatanın nesli atisine, gelecek nesillerini yani, temin edecek zinde kuvvetler yetiştirmek. Böyle tanımlamış şeyini, en azından maksatlarını. Mesela Makruköy Gençler Birliği var. Makruköy, Bakırköy. Osmanlı döneminde Makruköy olarak biliniyordu. Kuruluş amacı gençliğin fikri ve bedeni inkişafı için çalışmak. O şekilde kendini ifade etmiş. Gene Makruköy Spor Kulübü ayrıca. Kuruluş amacı terbiye-i bedeniye ve fikrinin gelişmesine hizmet etmek şeklinde. Mesela Milli Olimpiyat Cemiyeti bu anlamda tescil edilmiş bir cemiyet. Başka ülkelerde mevcut olan teşkilatlar hakkında bilgilenmek, sporla ilgili neşriyat yapmak olarak amacını bu şekilde şey yapmış, belirlemiş. Ki bilahare de zaten aslında bu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne gidecek olan yolun açılması anlamında görüyoruz. Mesela Nişantaşı Terbiye-i Bedeniye Yurdu, her türlü idman oyunlarıyla mübarezatı bedeniye ve askeriyede bulunmak maksadıyla kuruldu şeklinde. Yani bedeni geliştirme, bununla ilgili mücadele etme anlamında. Sonra Nişantaşı Sanayi Nefise ve Spor Kulübü. Amacı kendi muhiti dahilindeki gençleri mütalaa ve sanayi nefise ve spor ile iştigal işinde tenvir ve irşat ve vücutlarını takviye etmeye çalışmaktan ibarettir denmiş. Kuruluş tarihi hep şeyleri var tabii ki. Tescil edildikleri için bütün o süreci tamamlamışlar. Vefa İdman Yurdu'na bakıyoruz. İşte idmanla iştigal ederek kuvve-i afüv ve sağlam fikirler yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur. Burada gene idmancılık şey yaparken kuvve-i afüv derken de centilmen gençler yetiştirmek amaçlandığını burada vurgulamış. Bir de Hilal Spor Kulübü amaç olarak idman ve sporla iştigalden ibarettir şeklinde kuruluş amacını belirlemiş ve diğer şeyler de tabii ki bütün bu kulüpleri çok uzatmamak açısından kuruluş tarihlerini ve idare etlerini çok değinmedik ama aşağı yukarı ortak bir noktada buluştuklarını görüyoruz. Yani bunlar tescilleri tamamlanmış spor kulüpleri ve hep gençlik üzerinde yoğunlaştıklarını ve onların bedenen ve fikren sağlıklı olarak yetiştirmelerini sağlamaya yönelik şeyler, kuruluşlar olduklarını bu örneklerden görebiliyoruz.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Barış, sana dönmek istiyorum. Senin bu konuda eklemek istediğin neler var?
2: Bundan 5 sene oldu. Yeni yıl dönünce hesabı yapayım dedim. 5 sene kadar evvel başkanımızdan ve yönetim kurulumuzdan 1959 öncesi şampiyonluklarla alakalı bir mütalaa çıkartmak için talimat alınca kulüp müze arşivine de girmiştik. Orada çok hani fazla bir evrak, kayıt, kuyut yok. Fakat rahmetli Alp abiyle Alp Bacıoğlu ile beraber bakarken böyle bir incecik bir kağıt, bir liste. Kadıköy Spor'dan, altındaki imzayı yanlış hatırlamıyorsam Cevdet Spor'du, beyefendinin ismi Spor'du. Bir listede işte şu kadar tenis filesi, bu kadar balık ağı, tenis topu, raket, kürek gibi bir takım malzemelerin listesinin bizde olduğunu gördük. Bir zarf dışında da işte bir intikal gibi gözüküyordu. O intikal evrakı gibi. Bir böyle hani çağrışım yaptı ama çok da anlam veremedik. Aklımızın, ikimizin de aklı rahmetli Alp abiyle birlikte şu şeye gitti. Bir tevatür vardı. Efendim Şükrü Saracoğlu'nu atfedilir rahmetliye. Diğer kulüpleri kapatmış, hepsini Fenerbahçe'ye şey yapmış. Bunu araştırmalar bize en böyle olan cesaretiyle gösterdi. Ezberden söylememek için not aldım. 12 Mart 1941 Çarşamba günü yayınlanan 4756 sayılı resmi gazetede hariciye vekili olarak, Dışişleri Bakanı olarak rahmetli Şükrü Saracoğlu'nun da imzası var ama kararnamede. Şöyle bir kararname var. Numarası 15309. Diyor ki, ilişik bir sayılı listede yazılı kulüplerin hizalarında gösterilen adlar altında birleştirilmeleri ve iki sayılı listede yazılı olanların da kapatılmaları, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü'nün 15 Şubat 1941 tarih ve 1320 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine 3530 sayılı kanunun 13. maddesinin son fıkrasına tevfikan icra vekilleri heyetince 1 Mart 1941 tarihinde kabul olunmuştur. Reisi Cumhur İsmet İnönü, Başvekili Doktor Refik Saydam diye devam eden bir liste. Şimdi bu listede bu kulüplerin birbirine katılmaları veyahut da kapatılmalarıyla alakalı bizi ilgilendiren şurası var. Kadıköy Spor, Altınordu ve Fenerbahçe. Fenerbahçe Gençlik Kulübü adı altında birleştiriliyor bu listeye göre. Böyle merakların gözünde hemen bir rozet belirir Fenerbahçe Gençlik Kulübü yazan. Yahu hepimizin bunu bilmiyorken bu nedir dediği. İşte bu aslında biziz. Kadıköy, Altınordu ve Fenerbahçe birleşiyorlar. Fakat bu birleşmede şöyle bir detay var.

0: hatırından bilinmez. Bu listeden çıkartılıyor. Yani kapatılmıyor. Hatta aradan birkaç sene geçtikten sonra 1949 diye yanılmıyorsam yeniden ihya ediliyor kulüp. Yine hatta diyeceğim idare heyetinde sık sık konuğumuz olan kıymetli büyüğümüz Doktor Seyhun Binzet'in de büyük babası yer alıyor o zamanki Altın Ordu'nun. Dolayısıyla esasında insanların, gene aynı yere bağlayacağım konuyu, bu 1959 öncesi şampiyonluklarda ya nizam intizam yok dediği yerde ne kadar büyük bir sürekliliğin, o savaş atmosferinden bugüne gelen bir sürekliliğin var olduğunu görüyoruz. Barış'ın, sevgili Barış Kenaroğlu'nun demin bahsettiğim makalesine atfen bitireyim. Çok güzel bir bitirişi var. Diyor ki, bütün bu tescil evrakları incelendiğinde görüleceği gibi kulüplerin tescil evrakları beyanları üzerine verilen birer ilmu haberden ibarettir. Köklü kurumların tarihini yazarken birçok konuda ısrarla yer verilmek istenen ilk olma nitelemesinin tarihin dividimi içerisinde atfedildiği kadar önemi yoktur demiş. Yani biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1908'de tescil edilmedik. Çünkü bunu sağlayacak bir mekanizma yoktu. 1913'teki tescil bize hiçbir şey kaybettirmez. Bilakis içinde yazılanlarla, gelen süreçle Fenerbahçe tarihinin çok büyük bir zenginliğidir. İnşallah günün birinde kişisel arşivlerde, her programı bu duayla bitiresim geliyor, daha da tafsilatlı bilgilere, belki daha da geçmişe ulaşırız. Tescil meselesi Fenerbahçe için bundan ibarettir.
1: Ağzına sağlık Barış. Hocam size de çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Tarih ve Fenerbahçe programının ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Merhaba değerli izleyenler, Fenerbahçe televizyon ekranlarında genç ve dinamik bir programla sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi, Fenerbahçe Sönmez Spark Robotik takımımızın çok kıymetli üyeleri bugün bizlerle birlikte. Onları biraz daha yakından tanıyacağız, neler yapıyorlar bunları öğreneceğiz ve tabii ki sizlerle paylaşacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, teşekkür
0: ederiz. Harika, tüm enerjinizle, tüm güler yüzünüzle bugün bizlerle birliktesiniz. Çok önemli başarılar var, çok önemli işler var. Bunları konuşacağız. Neler yapılıyor, neler yaptınız, bunları izleyicilerimize, camiamıza tabii ki aktaracağız. Fenerbahçe Sönmez Spark Robotik takımımız dedik. Ben öncesinde hemen bir teşekkürle başlamak istiyorum sizlerin de izniyle. Fenerbahçe Doğuş Spark Robotik takımı olarak daha önce biliyorduk. Doğuş grubuna da bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve destek için gerçekten bir kez daha teşekkür edelim. Genç, yetenekli, pırıl pırıl gençlerimize Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi çatısı altında çok önemli katkılar sundular bugüne kadar. Ve bu katkılarından dolayı da teşekkürü hak ettikleri için kendilerine bu teşekkürü sunmak istedim. Ve bundan sonrası için de Fenerbahçe Sönmez Spark Robotik takımı olarak da yolculuk devam edecek.
1: Evet.
0: Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Ben hemen sizleri tabii ki tanıyacağım ama öncelikle hocam sizle başlamak istiyorum. Abidin Zenginler hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Neler yapıyoruz? Onları şöyle biraz öğrenelim. Böyle bir giriş, evet, yapmış olalım. Üzerine de arkadaşlar detaylandıracaklar.
1: Teşekkür ediyorum. Programa bizi davet ettiğiniz için, kendimizi ve takımımızı anlatma şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz az önce bahsettiğiniz Fenerbahçe Doğuş Spark olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü, hı-hı, takımı olarak başladık. Doğuş grubuna biz de teşekkür ediyoruz. Benim adıma ve takım üyelerim adına bize çok kıymetli imkanlar verdiler. Çok başarılı iki sezon geçirdik. Artık önümüzdeki sezondan itibaren Sönmez Global'in desteğiyle Fenerbahçe Sönmez olarak devam edeceğiz. Daha da başarılı, daha da kıymetli hizmetler vermeye devam edeceğiz camiamıza. Bütün amacımız takım olarak bu. 56-65, yani Fenerbahçe Sönmez Spark'ın bir ID numarası var, 56-65. Takımımız 2014 yılında kuruldu. Çok başarılı maceradan sonra son 2 yıldır artık Fenerbahçe'mizin spor kulübümüzün takımı olarak devam ediyor. Burada amacımız şu: öğrencilerimize, çocuk gençlik komitesi üyelerine yeni dünyanın, teknolojik dünyanın bir ihtiyacı olan robotik kültürünü, sistem kültürünü ve yapay zeka, çok kullanılan bir kavram son dönemde, bunlarla ilgili doğru kaynakları sunmak, onlara eğitim vermek, onlara bu konuda sosyal bilinci vermek ve aynı zamanda bu öğrencilerimizi uluslararası geçerli olan FIRST'ün bir yarışması olan FRC, FIRST Robotic Competition turnuvalarında, gerek ülkemizde, çünkü ülkemizde de uluslararası turnuvalar var, gerekse Amerika'daki turnuvalarda ve dünya şampiyonasında bir temsil hakkı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu noktada da bugüne kadar başarılı olduk. Arda arda 4 defa dünya şampiyonasına katıldık. İnşallah önümüzdeki sene de katılmaya niyetliyiz.
0: Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi çatısı altında böyle bir ekibin, böyle bir takımın oluşması, o oluşumun ilk başlangıcını nasıl anlatırız, nasıl paylaşırız?
1: Şöyle, şimdi FRC, First Robotic Competition, lise öğrencilerinin katıldığı bir organizasyon. Ve lise öğrencilerinin talepleri doğrultusunda bu takım oluşuyor. Fenerbahçe Gençlik ve Spor Komitesi'nin de, Gençlik Komitesi'nin de ciddi bir potansiyeli var ve biz de hani Fenerbahçe'mizin desteğiyle bu camiadaki gençlerimize nasıl hizmet verebiliriz? Bunun en doğru adresi gençlik. Çünkü çocukların olduğu bir yer. Hem onlara bu eğitimi vermek, hem de onları eğitici haline getirip, birazdan çok kıymetli öğrencilerimiz bahsedecek, başka öğrencilere bu eğitim vermelerini sağlamak. Onlara bu eğitim vermeyi amaçladık. Çok başarılı 2 yıl geçirdik. Zaten öğrencilerimiz yaptığı projelerden bahsettiklerinde bunu da göreceğiz.
0: Evet, STEM dediniz siz de. Bu tabir çok, evet, fazla kullanılıyor. Bir de hemen söz sizdeyken bunu biraz
1: Science,
0: açalım.
1: Technology, Engineering, Mathematics. Yani STEM kavramı bir anaokulundan, hatta belki şu anda daha erken STEM dediğimiz kavramlar var. Biz onlar üzerine de takım olarak çalıştık. 2-3 sene önce başladık biz çalışmalara. Yani anaokulu ve öncesinden başlayarak çocuklara bilimsel düşünme yeteneği, algoritmik düşünme yeteneği, yaptıkları, aldıkları bütün eğitimlerin faydalı olabilmesi için ilk önce bunları bilmeleri lazım. Yani hayattaki her şeyin bir bilimsel açıklaması olduğunu, o bilgiyi bilerek bunu anlayabileceklerini, yani bir robot yaparken bilim kullanıyorsunuz. Bir markete gittiğiniz zaman matematik kullanıyorsunuz. Belki seçerken algoritma kullanıyorsunuz. Dolayısıyla gerek anaokulundan başlayarak bunu bir hayat felsefesi haline getirmek için biz takımımız da bunu yapıyor. Dünyadaki eğitimleri de takip ediyoruz. Çocuklara bu imkanları sunmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Hocam şimdi tabii bugün stüdyoda birlikteyiz ve sizlerle birlikte buraya geldiğinizde çok sayıda ödül, madalya, kupa diyebiliriz geldi. Evet. Aslında kurulduğumuz ilk günden bu yana da çok fazla ödül kazanmış bir takım ve o takımın üyeleriyle bir aradayız. Bunları detaylandırıp konuşalım, soracağım size. Ama biraz arkadaşlarımızı da tabii tanıyalım. Madem bir aradayız, aslında çok daha fazla sayıda üyesi olan bir takım. Ama bugün 6 üyeyle bir aradayız. İlk olarak sözü de o zaman Batu'ya verelim. Batu Başbuğ. Çünkü takım içerisinde her birinizin farklı görevi, belki de aynı görevi paylaşan takım arkadaşları olarak bir aradasınız. Hem o görevlerden bahsedelim hem sizi de biraz daha yakından tanıyalım. Batu, seninle başlayalım. Görev nedir öncelikle bu takım içerisinde ve sen neler hissediyorsun?
2: Öncelikle tekrardan biz davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Batu, takımda PR alanında çalışıyorum. Proje sorumlusu rolündeyim. Yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde, sizin de az önce vurguladığınız gibi sistemi yayma projelerini geliştirmede ilgili dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğine geçmede ve ardından bunları sahaya dökmede aktif rol alıyorum. Bunları söyleyebilirim. Yaptığımız projelerin aslında asıl hedefi, ana amacı First'ü ve sistemi yaymak ve erişilebilir kılmak. Biz bunu yaparken huzur evlerinden yetimhanelere, sevgi evlerinden barınaklara kadar aslında sadece insanlara değil bütün canlılara dokunmak istiyoruz. Örneğin köpeklere yürüteç de yapıyoruz. Huzur evlerindeki büyüklerimize sistemi tanıtıp onlara uygun çalışmalar da yapıyoruz. Yine yetimhanelerdeki arkadaşlarımızla da pek çok farklı sistem kitlerini uygulamalı olarak gösteriyoruz ve onları da bu alana çekmek için çaba gösteriyoruz. Bunları söyleyebilirim.
0: Evet. Seninle birlikte aynı görevi paylaşan Sophie'ydi galiba, değil mi? O zaman hemen seninle de devam edelim. Sen neler eklersin ya da neler söylemek istiyorsun?
3: Merhabalar, Sophie ben. Ben de PR'de yer alıyorum. Şöyle, aslında biz insanların yaşına bakmadan hem anaokulundan hem de daha yaşlı bireylerimize STEM'i aslında öğretmek istiyoruz. 200'den fazla STEM kitimiz var. Ve bunları aslında anaokullarına giderek, huzur evlerine giderek oradaki insanlara aslında öğretiyoruz. Bu şekilde. Aynı zamanda bizim 2024'te bir partnerliğimiz oldu. NASA AstroCamp ile. Ve bunu Türkiye'ye getiren ilk kurum olduk. NASA'nın verdiği aslında bize eğitimler oluyor. Bu eğitimlerden sonra da biz bunları hem çocuklara hem de yaşlılara öğretiyoruz. Bu şekilde.
0: Bu NASA'yla olan işbirliğini biraz daha açmanı isteyeceğim. Nasıl bir eğitim dönemi oluyor? Nasıl
3: Tabii
0: bir
3: ki.
0: İletişim var arada?
3: Şöyle, onların kendi kampları oluyor, eğitim modülleri oluyor. Biz bunları öğreniyoruz, sonrasında da çocuklara yaptırıyoruz. Hem uzayla alakalı, hem biyolojiyle alakalı. Aslında erken yaşta hem uzaya olan ilgiyi arttırıyoruz, hem de STEM'e olan işte erişebilirliği arttırıyoruz.
0: Evet.
3: Bu şekilde.
0: Devam edeceğiz, yani biraz daha detaylandırırız. Asya'yla devam edelim. Asya, senin görevin takım içerisinde nedir?
4: Merhaba, benim görevim bu sene, ben yazılım kaptanıyım ve yazılım tarafında çalışıyorum robotumuzun. Biraz açmak gerekirse yazılım aslında robotumuzun beyni oluyor. Bizim katıldığımız yarışmalarda, yaptığımız maçlarda genellikle ilk 20 saniyesi, yani 2 dakika 40 saniyelik maçlarımız oluyor yarışmalarımızda. Ve o maçların ilk 20 saniyesi sadece yazılımla hareket eden robotlarımızı yazılım departmanı, yani benim kaptanlığını yaptığım taraf uğraşıyor. Ve çok kısa bir zamanda çok kapsamlı bir yazılım yapmaya çalışıyoruz biz robotumuz için. Kendimizi geliştirme amaçlı ve tabii ki de kazanma amaçlı, bizim robotumuzu daha iyi hale getirme amaçlı. Öyle diyebilirim.
0: Evet, şimdi bu robot, kazanma, yarışma, bunları da biraz detaylandırmanızı isteyeceğim sizle ama hani hazır böyle sizi tanımaya başlamışken devam edelim. İlker'le devam edeceğiz. Hazır mikrofonda sende. İlker, Asya ile aynı ekipte miyiz yoksa farklı bir görev var mıydı sende?
5: Şöyle, ikimiz de robot tarafında çalışıyoruz ama ikimizin de çok farklı sorumlulukları var aslında. Asya yazılım bölümüyle ilgilenirken ben bu sene takım eş kaptanlığını yürütüyorum. Ancak geçen sene özellikle tasarıma uğraştığım için bu sene de aynı şekilde yardım etmeye devam edeceğim robotumuzun inşaat sürecinde.
0: Eş kaptanım dedin. Kaptanlar
5: evet.
0: da var galiba.
5: Evet. Bütün bölüm kaptanları üstünde bir takım kaptanları var. Sonrasında zaten bizim de üstümüzde mentörlerimiz ve Abin Hoca gibi kurucu mentorumuz var.
0: Evet. Bu arada Abin Hocamız da kurucu mentor. Değil mi hocam? Siz kurucu mentor olarak takıma eşlik ediyorsunuz. Önderlik yapıyorsunuz aslında bir noktada.
1: Yani ben varım. Benim yanımda Ilgar var. O da bizim eski öğrencilerimizden. O da ikinci Lit 2 mentoru. Öyle kalabalık mentor kadromuz var. Yani.
0: Evet, kalabalık bir mentor kadrosuyla da aslında bu ekip oluşuyor. Buse, devam edelim seninle istersen.
6: Ben de bu sene strateji kaptanıyım. Biz kısaca özetlemek gerekirse strateji bölümünde hem PR açısından projeleri aslında karar veriyoruz. Nasıl bir yol çizelim diye. Aynı zamanda da robot tasarımında da aslında söz sahibiyiz. Asıl amacımız takımımızın en iyi şekilde işlemesi. Maçlarda, daha doğrusu yarışma sırasında maçları izleyip nasıl bir yol işleyeceğimize bakıyoruz. Hani robotları inceliyoruz daha çok. Yani daha çok amacımız analiz.
0: Analizler yapıyorsun. Evet. Robotun, takımın daha iyi bu
6: Aynen.
0: maçlarda değil mi? Performans
6: evet.
0: ortaya konması
6: hani
0: için.
6: Robot seçimlerimizde ya da hani nasıl bir robotun esinlenebiliriz, robotumuzu nasıl tasarlayabiliriz, nasıl en iyi şekilde iş çıkarabiliriz, bundan sorumluyuz.
0: Evet, takımın tecrübeli isimlerinden Kerem de bizlerle birlikte. Tecrübeli dedim, neden böyle söyledim? Sen biraz daha bunu detaylandırır mısın?
7: Ben Kerem dediğiniz gibi... Bu takımda mentor olarak rol alan birkaç kişiden bir tanesiyim. Takım Abidin Hocam bahsettiği gibi 2014 yılında kurulmasına rağmen pek çok mezun vermiş olup bu mezunların da takıma destek olmaya devam etmesi gibi durumlarda mentorluk yapıyoruz biz. Bu takımda bir abi abla rolü üstleniyoruz. Ben takımın ağırlıklı tasarım kısmıyla ilgileniyorum. Orada bir ihtiyaç olduğunda daha çok onlara destek olma açısından ben destek olan kısmım.
0: Gibi. Peki Abidin Hocam, yine size döneceğim. Yani farklı görevler yapan arkadaşlarımız var. Farklı sorumluluklar alan bu takımda arkadaşlarımız var. Ama tabii ki hepsinin ortak amacı işte bu takımı başarılı olması. Evet, evet. Oluşturulan, ortaya çıkan o robotların en iyi performans doğru
1: performans,
0: olur mu?
1: Doğru.
0: Performansı ortaya koyabilmeleri. Hani daha böyle bizim de anlayıp böyle gözümüzün önüne getirebilmek adına detaylandırmak gerekirse nasıl anlatırsınız?
1: Ya şöyle, bir FRC takımımız sadece robot yapmıyor. Bizim bir mottomuz var. More than robots. Yani bir FRC takımı robottan daha fazlasını yapıyor. Yani her sene bir konu açıklanıyor. Bir takım görevler veriliyor sahada. Ama asıl hikaye şu. Çocuklar da bahsedecek. Belki bundan sonra ona geçecekler. Şimdi her yıl bir tema açıklanıyor. Bu sene birazcık daha biyoteknoloji ağırlıklı bir konu var. Bir de sahada bir görevler var. İkisi farklı zamanda açıklanıyor. Biyoteknoloji konusu açıklandı. Şampiyonanın son günü açıklanıyor. Sahadaki görevler ise Ocak ayının ilk cumartesi günü kick-off dediğimiz bir gün yapıyor ki bizim takımımız da bunu düzenliyor geleneksel olarak. Diğer takımları da konuk yapıyor ve orada onları açıklanıyor. O konuyu öğreniyoruz. Yani aslında bu neye yapıyor? O zaman bir takımın işlemesinde bir o yılki temayı araştıran, inceleyen, sorunları, dünyadaki sorunları, üretilen çözümleri ve bu temanın getirdiği çözümleri az önce öğrencilerimizin anlattığı gibi kendi yaşlaştıklarına veya alt yaş grubuna veya üst yaş grubuna. Çünkü ergen eğitimi diye bir şey var. Yaşlı eğitimi diye bir şey var. Artık dünyada bunlar çok geçerli kavramlar. Bu kavramları iyi işleten takımlar çok başarılı oluyor. Biz de bu yıl, az önce ödüllerden bahsettiniz. İsterseniz kısaca onları
0: evet.
1: da.
0: Çok sayıda madalyamız var. Arkadaşlarımızın da boyunlarında madalyaları var. Kupalar var, plaketler var. Dolayısıyla hani bu kadar çok ödül ne ara alındı ve onlar ne anlam ifade ediyor? Hemen ondan da bahsedelim.
1: Bu yıl takımımız toplamda 5 tane ödül aldı. Yani katıldığı her turnuvada mutlaka bir ödül aldı. Bu çok kıymetli. Çünkü biz iyi bir temsiliyeti camiamıza, kulübümüze yakışan bir temsiliyet yapmayı amaçlıyoruz. İlk başta bunu başarıyoruz. Sonra diyoruz ki biz şampiyonaya katılma hakkı kazanalım. Onun için takım ödülleri alıyoruz. Bu yıl 5 tane ödül aldı takım. Türkiye'deki turnuvalarda işte sürdürülebilirlik ödülü, işte en iyi takım ödülü. Bunun yanında Engineering Inspiration, yani mühendislik kültürünü en iyi yayan SpaceX'in ana sponsoru olduğu bir ödül. Bunu Türkiye'de aldık. Dünya şampiyonasına gittiğimizde orada da ilk 8, sadece dünyada 8 takım alabiliyor ödülü. Onu da aldık takım
0: Amerika'da
1: olarak.
0: Amerika'da mıydı?
1: Amerika'daydı. Houston'daydı. O büyük gördüğünüz ortadaki ödül ve ortadaki madalya o ödülü temsil ediyor. Biz hepsini koymadık çünkü yani fazla ödül var. Biraz böyle şey yani
0: mütevazi davranarak
1: şey yapmak istemedik,
0: getirmedik.
1: Böyle yani her tarafı doldurmak istemedik ama takımımız ve öğrencilerimiz gerçekten çok çalışıyorlar. Mayıs'ın hemen ikisinde beraber çalışmalar başlıyor. Ta ki bir sonraki döneme kadar devam ediyor. İşte sizin sorunuza özet olarak cevap, bu ödüllerin her birinin farklı kriterleri var. O kriterleri karşılamak için takımımızı üçe bölüyoruz. Mekanik, PR ve Data Science ya da istatistik bölümü. İşte öğrencilerimiz de o bölümlerin altında sıralanıyor. Yaklaşık olarak 78-80 civarı öğrencimiz var. Onun altında gençler de onun da alt kırınımları var. Ona göre çalışıyorlar.
0: Aslında evet, yani çok geniş bir konu. Hani sonsuz bir konu gibi geliyor bana. Çünkü ürettikçe daha iyisini yapmak için aslında çalışılan bir amaç peşinde gidilen bir durum söz konusu.
1: Bir şeye daha teşekkür edeyim. En son edecektim ama aklıma gelmişti. Çünkü bu biz takımız ve takım ve Fars takımı iyi bir dünya seviyesindeki Fars takımı, mentorları, öğrencileri, onun yanında bizim gibi büyük camiaların takımlarının arka planda çalışan profesyonel ekipleri var. İşte bizdeki arkadaşlarımız var. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü kulüp içindeki iletişimi sağlamak, arkadaki planlamayı yapmak ciddi bir yük. Gerçekten işlerin arasında bize de çok destek oluyorlar. Onların her birine bizim için çok kıymetli. Bu ödüllerde gerçekten hep bütün takımın payı olduğu gibi onların da payı var. Onlara da teşekkür ediyoruz.
0: Sporcu arkadaşlarımız için Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi'nin birer üyesi, bireyi olarak bu mücadeleyi vermek ayrı bir heyecan ve gurur katıyordur diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Neler söylersiniz?
2: Kesinlikle dediklerinize katılıyorum, katılıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Biz katıldığımız bölgesel turnuvalarda aldığımız ödüllerle ülkemizi ve takımımızı uluslararası arenada da temsil ettik. Ve Engineering Inspiration ödülüne layık görüldük. Bu da Binur Hocam bahsettiği gibi dünya çapında sadece 8 takıma verilen ve SpaceX'in doğrudan sponsorluğunda olan bir ödüllü. Aslında emeklerimizin karşılığında bir noktada taçlandırdı bu ödül.
0: Ve oradan bahsedilirken Fenerbahçe diye çağrıldınız değil mi yani?
2: Aynen öyle. Müthiş. Bu ödülü aldığımız zaman işte Türk bayraklarımızla, Fenerbahçe bayrağımızla orada olmak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çatısı altında orada bulunuyor olmak gerçekten hepimizi çok gururlandırdı. Çünkü biz burada bulunan 70-80 lise öğrencisiyiz. Fakat arkamızda biliyoruz ki Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe var ve biz Fenerbahçe olarak orada olduğumuz zaman bizim gururumuzla, bizim mutluluğumuzla mutlu olan milyonlarca taraftarımız da var. Evet. Bizleri orada dahi destekleyen, Amerika'da dahi destekleyen bütün taraftarlarımıza, ailelerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Yine oraya gelenler de oldu çünkü. Bu camianın temsilini sahada gösterebiliyor olmak gerçekten çok büyük bir gurur ve onur bizler için.
0: Bu projeler nasıl başlıyor, nasıl olgunlaşıyor, nasıl o ödül alınan noktaya geliyor, bunu da merak ediyorum. Hani böyle ben biraz ortaya sormuş olayım. Belki o bölümler arasında bu sorumluluğu alacak olan isimler vardır. Cevap verirsiniz. Bunun için neler söyleyeceksiniz?
2: Aslında bizim yapmış olduğumuz onlarca farklı proje var. Bunların bir kısmı sosyal sorumluluk projeleri az önce bahsettiğim gibi. Bir kısmı da diğer FRC takımlarına uygun yaptığımız projeler, onları mentorlemek olsun, ihtiyaçları olan alanlarda onlara destek sağlamak olsun, bu alandaki projeler. Ben AgFirst'ten bahsedebilirim. AgFirst bizim kurduğumuz bir topluluk ağı. Bu ağda biz her ay uluslararası farkındalık temalarına uygun projeler belirliyoruz ve bu projeleri 50'den fazla First takımlarına duyuruyoruz ve o takımlar kendi camialarında, kendi topluluklarında bu projeleri gerçekleştiriyorlar. Yani aslında etki alanımızı arttırmış oluyoruz. Bunu söyleyebilirim. Sofi arkadaşım da yine bahsetmek ister belki.
0: Tamam. Tabii ben şeyi de soracağım. Yani bu takıma katılmadan önce belli ki teknolojiyle yakından aslında ilgilenen, matematiği seven kişilersiniz. Takımla birlikte sizi nereye getirdi? Onu da sormak istiyorum. Yani bir başka isim belki cevap vermek ister. İlker, bilmiyorum, cevaplar mısın? Ya da Buse?
5: Şöyle, aslında bu takıma girmek, bu sizin dediğiniz gibi önceden bir ilgiyle başlıyor. Ama bence bu takımın bize en çok kattığı şey, biraz daha gelecek hakkında ne yapmak istediğimiz konusunda bize net bir yol çiziyor. Aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz bence. Mesela bir sporcu ilgilendiği sporla ilgili küçük yaşta bir şey yapabilir ama mühendis olmak isteyen bir çocuk küçük yaşta gidip mesela bir direkt araba yapamaz. Ama bir araba yapma hayalini kurarak bizim gibi bir takıma girip aslında burada robot yaparak bu işi öğrenebilir. Ve bu işe gerçekten ilgisi olup olmadığını, gerçekten yapıp yapmak istemediğini de anlayabilir.
0: Ben şu an sizi dinledim. Sizin yaş grubunuzdayım. Tabii bu yaş grubuna da bağlı değil mi? Fenerbahçe Sönmez Spark takımında yer almak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen böyle bir soru da yönelteyim. Asya ya da başka bir arkadaşımız da cevap vermek isterse.
4: Ya tabii ki biz...
0: Nasıl dahil olacağım? Ne yapmam gerekiyor?
4: Biz liseli arkadaşlar olarak bulunduğumuz için bu takımımızda daha çok zaten liseli arkadaşlardan, hani sizin gibi anlattığınız gibi, örneklendirdiğiniz gibi bakıyoruz. Bizim açtığımız formlar var, mülakatlarımız var kendi hesaplarımızda. Onlar üzerinden birçok kişi başvuru yapıyor. Genellikle bizim sosyal medyamızdan bizleri görüyorlar. Bizim kazandığımız ödülleri görüyorlar, yaptığımız işleri görüyorlar ve onlardan etkilenerek zaten bizlere başvuruyorlar. Biz de bütün arkadaşlarla beraber o başvurulara bakıyoruz. Genellikle işte insanlar heveslerini belirtiyorlar, isteklerini belirtiyorlar. Daha önce geçmişte yaptıkları bir iş varsa veya yapmak istedikleri bir iş varsa onları belirtiyorlar ve biz de o istekten, o hevesten zaten insanları kendi takımımıza alım yapıyoruz. Yani genel olarak insanlar bir şekilde girmek istiyorlar zaten. Yani hiçbir şekilde mühendise ilgisi olmayan insan bile kendisini keşfedebiliyor aslında takımımızda, başka bir alandan girerek. Yani en önemlisi de bence bu.
0: Takım olarak hedefiniz nedir? Yine bir başka arkadaşımız cevap verirse mutlu olurum. Buse, belki sen cevap verirsin.
6: Bizim takım olarak hedefimiz aslında herkesin ait olduğu bir ortam yaratmak. Aynı zamanda sistemi de yaymak ki hiç imkan bulamamış insanlar da aslında burada kendilerini bulsunlar. Ve onlara bir imkan tanımak aslında bizim en büyük amacımız ve bunu herkese yayabildiğimiz kadar yaymak.
0: Evet. Hocam peki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi'ne başvurarak mı takımda yer alacak arkadaşlarımız, gençler nasıl bir yol izlemeleri lazım? Onu
1: şöyle
0: da size sorayım.
1: Asya'nın da bahsettiği gibi sosyal medya hesabından ya da kulübümüzün farklı kaynaklarından da bulabiliyorlar. Bir form, başvuru formunu dolduruyorlar. Takıma kabul için ilk başta ben Çocuk Gençlik Komitesi üyesi olma şartı yok. Ancak eğer takıma kabul edilme noktasına gelirse, yani formu dolduruldu, mülakatı geçti, ondan sonra Çocuk Gençlik Komitesi'ne kaydolması gerekiyor. Ha, Çocuk Gençlik Komitesi üyesiyseniz zaten sorun yok. Direkt evet. Takıma formu dolduruyorsunuz, bizim ilgili birimlere o düşüyor, onlar inceleniyor. Ondan sonra kendisine cevap veriliyor, bir mülakat tarihi belirlenip orada mülakat yapılıyor. Mülakat sonucunda takıma girmeye kazanırsa deniyor ki kendisine, Çocuk Gençlik Komitesi üyesi değilsiniz, takımın bir üyesi olabilmeniz için üye olmanız lazım. Evet, üye oluyorlar ve ondan sonra ilgili birime yerleştirilip oryantasyon çalışmaları başlıyor.
0: Kerem, peki ne kattı sana? Sen yine o yolculuğu uzun süre sürdüren ve takımdan ayrıldıktan sonra mentor olarak da aslında devam eden, yani bir üniversite sürecinde mentorluk yaparak takıma katkı veren birisisin. Sana neler kattı bu süreç?
7: Yani şöyle söyleyebilirim, tasarım kısmıyla çok ilgilendiğim için endüstriyel tasarım okuyorum şu anda. Benim üniversite bölümü seçmemde en büyük etkenlerden birisi bu takımda bulunmak olmuştu. Bunun gibi pek çok arkadaşım mühendis olmak istedi ve bu yolu takip edip şu anda mezun oldu. Çok güzel yerlerde çalışıyorlar. Bana kattığı en güzel şey şu oldu, ben bir üniversite öğrencisiyim, ikinci sınıf bitirdim ve bir okul kulübüne girdiğimde sen neden yönetici ekibinde, yönetim ekibinde bulunmuyorsun? Sen neden sürekli kendini geri planda çekiyorsun deyip insanlar yönetim ekibini almak istiyor. Çünkü burada biz sadece bir robot yapmıyoruz. Biz bir takım, bir ekip yönetiyoruz burada. Bu ekibin bir parçası oluyoruz. Bu hepimize gerçekten çok fazla bilgi katıyor ve tecrübe katıyor. Ben yaklaşık 8 senedir bu işin içindeyim. 8 senede bir lise öğrencisinin ya da bir ortaokul öğrencisinin kazanabileceği çok fazla imkanı burada erişebiliyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim aslında.
0: Evet. Sofya, peki tüm üyeler burada sizle bir arada olmak durumunda mı? Gerekiyor mu böyle bir şey? Yoksa farklı noktalarda, farklı lokasyonlarda olan takım arkadaşlarınız da var mı?
3: Aslında sadece İstanbul'da olmak zorunda değiller. Bizim Hatay'da yaklaşık 20'den fazla öğrencimiz var. Tabii depremle de birlikte onları da aslında takımımıza dahil etmek istedik. Zaten 2015'te kurulan bir STEM merkezimiz vardı orada ve çocuklar burada eğitim alıyordu. Bu şekilde, yani o arkadaşlarımız bizimle yarışmalara da geliyor. Amerika şampiyonaya da geliyordu. Bu şekilde.
0: Evet, ben sosyal medyada, internette izlerken heyecanlanıyorum. Aslında hani o yapılan robotlar öyle güzel mücadeleler ortaya koyuyor ki. Evet. Tabii belli sınırlar var, belli kurallar var. Dolayısıyla o heyecanı siz nasıl aktarırsınız? Yani paylaşmanızı istiyorum şu an. Asya, Sofya'yı bilmiyorum hani hanginiz cevap vermek ister buna
4: ya
0: ama.
4: Şöyle anlatabilirim. Tabii ki bizim için orada olmak ve hani kendi yaptığımız işlerin, bu kadar emeğimizin hani bir başarıya kavuşması aslında bizim için çok büyük bir heyecan. Ve o heyecanı orada yönetmek daha büyük bir zorluk aslında bizler için. En büyük avantajı ve bize verdiği en büyük mutluluk şöyle diyebilirim. Biz bir aile olarak oraya gidiyoruz. Yani sadece bir takım olarak değil. O alana girdiğimiz anda bütün kırgınlıklarımız, bütün dargınlıklarımız bir kenara koyuluyor aslında. Yani gerçekten orada takım ruhunu hissedebiliyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi temsil ettiğimizi gerçekten çok rahat hissedebiliyoruz. Çünkü o aile ruhu, o takım ruhu, o herkesin kendi işlerini en iyi şekilde yapma isteği, yani o anlamda belli oluyor ve bu bence en güzel avantajlardan ve en güzel özelliklerden biri bizim takım içinde.
0: Evet. Yavaş yavaş böyle sürenin sonuna geliyoruz. Toparlamak da gerekirse bilmiyorum, sizlerin eklemek istediği, öncelikle benim belki değinmediğim, sormadığım bir soru varsa onunla ilgili yine söz hakkı sizde olsun, ya da Abidin hocamla birlikte de şöyle bir genel değerlendirerek noktayı koyalım. Var mı sizin eklemek istediğiniz?
5: Çok kısa, evet, bizim biraz yarışma sürecinden bahsedeyim istiyorum. Arkadaşlarım zaten sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti. Bunlar yıl boyu süren çalışmalarımız. Robot yapma aşamasında da Abin hocam bahsettiği gibi ocağın ilk cumartesi bizim oyunumuz açıklanıyor ve bizim 2 ay gibi kısıtlı bir sürede aslında bize verilen mühendislik problemlerini çözmemiz gerekiyor. Bunun üstüne 2 ayda yeniden bir robot yapıyoruz sıfırdan. Ve bununla yarışmalara katılarak gördüğünüz gibi işte ödülleri alıyoruz, ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz bu şekilde.
0: Evet, yani yılın ilk ayı itibariyle o sezonki diyelim oynanacak oyun ya da yarışma belirleniyor. Hı hı. Ve siz onun üzerine çalışmalara başlıyorsunuz. Evet. Birkaç ay sonra da o organizasyonlar başlıyor. Sonrasında da bu gördüğümüz madalyalar, evet, kupalar geliyor. Harika. Evet. Hocam, son sözü size verelim. Neler söyleyeceksiniz? Dediğim gibi hani benim belki sormadığım ya da sizin özellikle değinmek istediğiniz bir konu varsa bu şekilde veda edelim.
1: Şimdi kulübümüzün temel felsefesi dünyanın en büyük spor kulübü. Hı hı. Bizim de takım olarak, Efars takımı olarak dünyanın en büyük Efars takımı olma hedefimiz var. Az önce sormuştunuz bu ilk hedefimiz ne? Hı hı hı. Dünyanın en iyi takımı Hall of Fame deniyor. Bizim bu ülke hedefimiz bu. İlk 8 evet. takım arasından ilk takıma çıkmak. Bunu sürdürebilmek için takımın sürdürülebilir olması, ulaşılabilir olması ve dünyanın birçok noktasına ulaşması hedefliyor. Bu yüzden sürdürülebilir kavramının temelinde de sponsorlu kavramı var. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz tekrar. Ancak biz de gerek spor okullarıyla beraber, gerek kendi imkanlarımızda. Lütfen seyircilerimiz bizi takip etsinler. Eğitimlerimiz olacak. AstroCamp, az önce çocuklar bahsetti. Hı hı. Nasıl AstroCamp eğitimlerimiz olacak. Onlara katılırlarsa hem çocuklarına NASA'nın ana temasındaki değişen müfredatla eğitim almış olacaklar. Hem de bizim takımımıza destek veriyor olacaklar. Çünkü biz oradan bir gelir elde edip takım bütçemizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki yıl bir sonraki dönem tekrardan burada yine sezon sonu bu daha fazla kupayla, daha büyük ödüllerle buluştuğumuzda yaptığımız projeyi tekrar anlatırız. Bize destek veren evet. herkese çok teşekkür ediyoruz.
0: Bu aynı zamanda bir sezon değerlendirmesi gibi de oldu aslında. Evet. Kazanılan kupalar, madalyalar, şampiyonluklarla birlikte. Sizin de söylediğiniz gibi umarız bundan sonraki sezonlarda, günlerde yeni başarılar, yeni madalyalar, ödüllerle birlikte bizler de sizleri burada ağırlamaya devam ederiz. Benim adıma da gerçekten keyifli evet. bir program oldu. Bilmediğim birçok şeyi sizlerden bu vesileyle evet. öğrendim. Hem yayın öncesinde hem de şu dakika itibariyle. Tabii bugün bizlerle birlikte olamayan arkadaşlarımız da var. Evet. Yani aslında burada 6 arkadaşımız, hocam sizle birlikte 7 kişi buradayız ama onlarca daha değil mi arkadaşımız bu takımın bir parçası. Onların da emekleriyle, destekleriyle, katkılarıyla işte bu gördüğümüz madalyalar, kupalar kazanıldı. Bizler de Fenerbahçe televizyon ekranlarında Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi üyelerimizi, Fenerbahçe Sönmez Spark takımımızı kıymetli isimlerini konuk ettik. Bir kez daha teşekkürler, başarılar.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Dediğim gibi bundan sonraki günlerde de sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Elde ettiğiniz başarılarla hem kulübümüzü hem de ülkemizi temsil etmenin verdiği gururla. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
8: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyonu gece haberleriyle birlikteyiz. Bizleri izleyen, Radyo Fenerbahçe'den dinleyen herkese, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte iyi geceler diliyorum. Futbol takımımızda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
1: Sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinin ikinci gününde bazı futbolcularımızın kontrolleri yapıldı. Kontroller Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
0: Basketbolla devam edelim. Kulübümüz Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızın oyuncularından Cam Birch ve Devon Hall'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede her iki basketbolcuya takımımıza yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür edildi. Fenerbahçe İstanbul Jet final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a 92-79 mağlup oldu.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Ekibimiz Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel 5'i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 47-34 geriden noktalayan Sarı Lacivertler parkeden 92-79 mağlup ayrıldı. 1-1'lik eşitliğin olduğu final serisinde 3. maç Perşembe günü saat 18'de Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
0: 2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı.
1: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında Fransa ile Irak 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadında karşı karşıya geldi. 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından katılan Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Fransa'nın gollerini 14. ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Dembele kaydetti. Dünya kupalarında 16 golü bulan Mbappe, milli takım kariyerinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı. I grubunun diğer maçında Norveç ile Senegal karşılaştı. Grubun ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi. İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. Dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi 9. dakikada kullandığı penaltıyı ise gole çeviremedi. Grubun ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin bu galibiyetle 2-2 yaptı. Lionel Messi Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. J grubunun diğer maçında Cezayir ile Ürdün karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
0: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Çorumlar gibi.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo.